Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Günaydın, keyifli sabahlar. Metropol FM'desiniz. Günlerden 11 Mayıs, Pazartesi, haftanın ilk günü. Hafta sonunu geriye bıraktık. Yeni bir hafta bizleri bekliyor. Geriye bıraktığımız haftadan her anlamda daha iyi, daha kolay ve en önemlisi sağlıklı bir hafta olmasını diliyoruz tabii ki bütün dinleyenlerimize ve sevdiklerine. Güzel bir sabah olsun aynı zamanda. En keyifli şarkıları sizlere gönderiyoruz. Ben Serdar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

yolunuz ve radyonuz açık olsun. Metropol FM'desiniz. İyi bir pazartesi diliyoruz. Yer yer yollarda sıkıntı olabilir. Yoğun yağmur yağışı, görüş mesafesi düşük olabiliyor bazı bölgelerde. Şiddetli bir yağmur yağışı uyarısı var. Ona göre bizden söylemesi iyi yolculuklar. Ben Serdar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

fallar.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de kulaklarımızda sizinle. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Amerika ile İran arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Bir gün bakıyorsunuz anlaşmaya yakınız diyor Trump. Ertesi gün bakıyorsunuz Hürmüz Boğazı'nda özellikle son günlerde karşılıklı atışlar oldu, saldırılar oldu. Bu hafta neler getirecek? Pakistan üzerinden, Küveyt ve Mısır üzerinden de görüşmelerin devam ettiğine yine vurgu yapılıyor. Bakalım neler olacak? Tabii dünya büyük bir dikkatle boğulup biteni, yaşananları takip ediyor. Ben Serdar, radyolarınız açık.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Sen

Mutlu sabahlarınız olsun. Tüm dinleyenlerimize kolaylıklar. Günaydın. Almanya'da en son anketlerde AfD birinci parti konumuna yerleşti. Birkaç ankette bu kendini göstermişti geriye bıraktığımız günlerde ama ARD'nin anketi çok önem verilen bir anket. ARD Deutschland Trend'de insanlara sormuşlar. Pazar günü seçim olursa hangi partiye oy verirdiniz diye. 100 kişiden 27'si Almanya genelinde AfD'ye oy verirdim diyor. Ve AfD CDU'yu CSU'yu geçmiş durumda. Onların oyları %24'te 3 puanda fark atmış durumda. Bu anketler doğrultusunda AfD CDU'ya CSU'ya SPD %14'te görünüyor. Yeşiller Partisi %15'te görünüyor. Son yapılan bu anketlerde. Ve başbakanı nasıl buluyorsunuz sorusuna da insanların %16'sı başbakanı beğeniyor. Friedrich Merz'i %84'ü beğenmiyor. Böyle de bir sonuç yine ortaya çıkmış durumda. İnsanlar hükümetin çalışmalarından hiç memnun değil. Bu memnuniyetsizlik de kendini %85 oranında gösteriyor. Güzel bir sabah olsun. Herkese günaydın.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM'de saatlerimiz 6'ya doğru ilerliyor. Şu an gece vardiyasında işi bırakmak üzere olanlar. Sabırlar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz sizlere. İnşallah bir an önce dinlenme imkanı, fırsatı bulursunuz. Gece çalışmış olanlara da iyi dinlenmeler işi bıraktıktan sonra. Tabii tam tersi işe başlayacak olanlar da var şu an. Sizlere de kolaylıklar.

Günaydın, mutlu sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Ben Serdar. Ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik. Kolaylıklar, güzellikler, mutluluklar diliyoruz. İyi bir hafta olsun, kolay bir hafta olsun. Tüm dinleyenlerimiz için en önemlisi, sevdikleriniz için de sağlıklı bir hafta olmasını diliyoruz. Bize ulaşın 03-217-970-71. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bak, Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Devam ediyoruz Smurtularımız Metropol FM'de. Kolay bir gün diliyoruz, iyi bir hafta diliyoruz. 0 32 117 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Gündemde neler var onlara bakacağız. Herkese selamlar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego, günaydın. Merhabalar.
1: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
0: Metropol FM uygulamalarını güncellemeyi unutmayın kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Güzel bir sabah diliyoruz herkese, merhabalar. Gündemde neler var, neler konuşuluyor, onlara da bakıyoruz tabii ki. Almanya'nın şu an bir numaralı konusu hafta sonundan beri bu artan akaryakıt fiyatlarının getirdiği ekonomik darboğazı ya da sıkıntıyı vatandaşlarda bir nebze olsun azaltmak için mevcut hükümet bazı adımlar attı. Mayıs ayı itibariyle mesela akaryakıt vergisindeki litre başındaki 17 centlik indirim onlardan bir tanesiydi. Ve bir de şey vardı, işverenler çalışanlarına 1000 euroya kadar çalışanlar için vergiden muaf özel bir prim ödeyebilirdi. Mecburi değil ve işverenler de yine bunu işletmeler de masraflarından vergi indirimi olarak da düşebilecekti. Bu kararlaştırıldı, meclise kabul edildi ama meclise kabul edildikten sonra bir de şeye gitmesi lazım. Federal konsey var, eyaletler meclisi var. Burada kabul edilmedi hafta sonunda ve büyük bir ihtimalle bunu hayata geçiremeyecek federal hükümet bu isteğini. Ve şimdi bir komisyon kuruluyor, arabulucular devreye giriyor falan filan. Yani bu 1000 euroya kadar prim rafa kalkacak gibi görünüyor. Almanya'nın şu an en çok konuştuğu konuların başında bu geliyor. Ve hafta sonunda Brandenburg'da bazı bölgelerde belediye seçimleri vardı ve ilk kez Almanya'da AfD bir belediye kazandı. Bundan bahsedeceğiz az sonra. Önce Mustafa Sandal ve Yoksay, saatlerimiz 6.34. Günaydın.

Mustafa Sandal, İndir Ailemez, Yoksay, günaydın, merhabalar. AfD, Almanya'da ilk kez bir belediye seçimini kazandı. Brandenburg eyaletinde Zeydenik diye küçük bir şehir var. 13-14 binlik bir nüfusu bulunuyor ve burada ilk kez AfD'li bir aday belediye başkanı seçildi değerli dinleyenler. René Stadtkiewicz diye bir kişi ve zamanında Pegida diye bir oluşum vardı. Özellikle göçmen karşıtı protesto gösterileri gerçekleştiriliyordu Almanya'nın doğusunda. Ve bu kişi bu Pegida gösterilerinde de konuşmalar yapmasıyla da gündeme gelmişti daha önce. Aynı zamanda CDU'da da siyaset yapmıştı. 2010'da CDU'dan ayrılıyor ve sonraki yıllarda da biraz daha böyle aşırı sağcı oluşumlarda yer alıyor. Ve kendisi oyların neredeyse %60'ını alarak bu Zeydenek denilen kentte belediye başkanı seçildi. Almanya tarihinde ilk kez AfD'li biri belediye başkanı seçiliyor. Ve son yapılan anketlerde Almanya genelinde de en çok oy alan parti konumunda AfD partisi değerli Metropol FM dinleyenleri. 6.40 olmak üzere saatlerimiz. Burak Bulut'la ve Kurtuluş Kuş'la Gönül Meyhanesi şarkısını gönderelim sizlere. Günaydın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Benzin fiyatlarına bakalım. Benzin fiyatları geçen haftaya göre bir tık daha düşmüş görünüyor. Gelirken önünden hep geçtiğim bir benzin istasyonu var. Az önce gelirken E10 benzini uzun süreden sonra 1.90'ın altındaydı. 1.89'da görünüyordu. Dizelde 2 euronun altına inmiş durumda. İnşallah bu düşüş devam eder. Bu düşüşten önce tabii benzin fiyatının bu kadar yükselmesinin en önemli sebebi, başlıca sebebi tabii ki İran-Amerika Savaşı. Savaşta son durum ne? Görüşmeler Pakistan üzerinden devam ediyor.

getirmiş olduğu bütün ambargoları da kaldırmayı istiyor. Ve uranyum çalışmalarında zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarının da yine devam etmesini talep ediyor İran. Amerika bunları kabul etmiyor. Son gelişme bununla ilgili bu yönde. 6.47 yaptık biz de saatlerimizi şimdi. Küçük bir ara rica ediyoruz. Hemen sonrasında yine burada olacağız. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

0: Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen.

Hadise ve motive eden labirent. Günaydın. Kolaylıklar diliyoruz iş yerlerinde olanlar, çalışanlar. Almanya'da yüksek maaşlı insanlar daha fazla bakım sigortası ödesin diyor Sağlık Bakanı Varken. Nina Varken adındaki hanımefendi. Bakım sigortasında büyük bir mali açık oluştuğunu, bu açığın da giderek büyüdüğünü söylüyor. Bakıma özellikle tabii ki yaşlı insanlar muhtaç ve Almanya'da yaşlı nüfusu giderek artıyor. Çalışan nüfus azaldığı için çalışanların üzerindeki yük de giderek artıyor. Almanya'da maaş belgenizi elinize aldığınızda işte vergisi var Lohnsteuer. Ondan sonra Krankenversicherung, sağlık sigortasına bir kesinti var. Rentenversicherung'a bir kesinti var, yani emeklilik kasasına. Ve Pflegeversicherung, bakım sigortası. Bu bakım sigortası giderleri çok artmış ve ilerleyen zamanda daha fazla maaş kazananlar daha fazla para ödesin diyor. Beitragsbemessungsgrenze diye bir üst sınır var. Maaşınız neyse ona göre sigorta kesintiniz oluyor. O maaşınıza göre olan kesinti de 5.900 euroya kadar aşağı yukarı kademe kademe yükseliyor. 5.900 eurodan sonra aylık maaşınız ne olursa olsun aynı sigorta primini ödüyorsunuz. Yani 5.900 eurodan sonra maaşınıza göre de ödeyeceğiniz sigorta artmıyor. O üst sınırı şimdi biraz da yukarı çekmek istiyor Sağlık Bakanı Nina Varken hanımefendi. Bu üst sınırı 8.359 euro, 8.400 euro olarak aşağı yukarı belirlemek istiyorlar. Yani ayda brüt 5.860 eurodan daha fazla para kazanan kişiler daha fazla bakım sigortası ödemek durumunda olabilirler önümüzdeki zamanlarda. Daha fazla katkı bekliyoruz diyor Sağlık Bakanı hanımefendi. Kendileri ama galiba öyle şey değil, değil mi? Ona bakmak lazım. Beamtiler onlar maaşa göre ödemiyor. Sabit bir şeyleri var. Privat versicherungları var. Bizim yerli privat versicherung, Beamte. Bir de devletten de gelen bazı katkılar var. Oh!

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die vier deutschen Passagiere des von einem Hunter-Virus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind am späten Abend von Eindhoven aus nach Deutschland gebracht worden. Eine Bestätigung für die geplante Ankunft des sogenannten Sonderisoliertransports in der Uniklinik Frankfurt gibt es noch nicht. Dort sollen die Passagiere zunächst weiter untersucht werden. Mit der Gesundheitsreform will die Bundesregierung die Finanzlöcher bei den Krankenkassen stopfen und die Beiträge stabil halten. Ärztepräsident Reinhardt warnt allerdings vor starren Sparvorgaben. Diese würden sich unmittelbar auf die Versorgung auswirken, sagte Reinhardt.
2: Die Finanzen der Krankenkassen müssten zwar stabilisiert werden, so Reinhardt, von pauschalen Kürzungen hält der Ärztepräsident aber nichts. Er warnt vor erheblichen Verwerfungen in der Versorgung, die langfristig sogar zu steigenden Kosten führen könnten. Gesundheitsministerin Wagen will die Kassen im kommenden Jahr um gut 16 Milliarden Euro entlasten. Geplant sind neben Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmaunternehmen auch höhere Zuzahlungen für Medikamente. Außerdem soll die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern eingeschränkt werden. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: US-Präsident Trump hält die Antwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges für völlig inakzeptabel. Ich habe gerade die Antwort der sogenannten Vertreter des Iran gelesen. Das gefällt mir nicht. Völlig inakzeptabel, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
3: Einzelheiten über den exakten 14-Punkte-Plan der USA und die genaue Antwort aus dem Iran sind nicht bekannt. Es ging unter anderem um Sanktionen, Irans Atomprogramm und die Straße von Hormuz, die bekannten Streitpunkte also. Aus Teheran verlautete, man habe den USA ein Ende aller Kampfhandlungen, auch im Libanon, und Sicherheit bei der Schifffahrt vorgeschlagen. Nach Trumps Ablehnung ist unklar, wie es jetzt weitergeht. Aus den USA, Tina Eck.
1: Zum Sport. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Union Berlin bei Mainz 05 mit 3:1 durchgesetzt. Zuvor gewann der 1. FC Heidenheim beim 1. FC Köln ebenfalls mit 3:1 und darf damit weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Der SC Freiburg verlor beim HSV mit 2:3.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava bugün başlıyor. Savcılık İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Dava kapsamında belediyeye ait verilerin yasa dışı şekilde yabancı bağlantılı platformlara aktarıldığı iddia ediliyor. Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunfa eyaletinde bir polis noktasına düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceği vurgulandı. Saldırıda 15 polis hayatını kaybetmişti. Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye ziyareti kapsamında Baykar'ın Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe ve beraberindeki heyete Baykar'ın insansız hava araçları ile ilgili bilgi verildi. Ziyarette Bayraktar Akıncı ve Kızıl Elma projeleri tanıtıldı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden uçağında iniş sonrası duman paniği yaşandı. Uçağın iniş takımlarında duman görülmesi üzerine acil tahliye prosedürü uygulandı. Yolcular kaydıraklarla uçaktan alındı. Olayda yaralanan olmadı. İncelemeler sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı. Antalya Adliyesi'nde ifade işlemleri sürerken aynı dosyada tutuklu bulunan oğlu Gökhan Böcek'in de daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor şampiyonluk sevincini Diyarbakır'da taraftarlarıyla kutladı. Nevruz Parkı'nda düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Futbolcular takım otobüsüyle alana geldi. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Poltava'yı 4-0 yenen Shakhtar, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu. Bu sonuçla Arda Turan, Avrupa'da en üst düzey bir ligde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Günaydın, keyifli sabahlar, iyi bir hafta diliyoruz. Biraz yağmurlu bir hafta, yağmurlu bir hafta başlangıcı. Tüm yayın bölgelerimizde hava şu an kapalı. Özellikle Almanya'nın orta bölgelerinde, Frankfurt ve çevresinde, kuzeyde de, Bremen'de de, Berlin'de de, doğuda yer yer yoğun bir yağmur yağışı görülebiliyor. Sabah saatlerinde, gün ortasında da bu yağmur devam edecek. Gün boyunca sıcaklık en fazla 12-13 derece civarında olabilir. Mannheim'de bir tık daha sıcak olacak, 15 dereceyi göreceğiz. Şu dakikalarda sıcaklık doğuda bakıyoruz, Berlin'de 12 derecede, kuzeyde Bremen, Hamburg 6 dereceyi görüyoruz. Frankfurt ve çevresi 12, Stuttgart 12, Mannheim bulutlu 13, Köln'de de bulutlu yağmurlu bir havada sıcaklık şu an 7 derece civarında. Mutlu sabahlar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Sen ağla derdine Simge Metropol FM'de Guten Morgen.
1: Günaydınlar. Good Morgen.
0: Günaydın. İyi haftalar bütün dinleyenlerimize. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın ikinci saati.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli bir sabah olsun, keyifli bir hafta olsun, kolay bir hafta olsun, neşeli bir hafta olsun. Biraz kapalı bir hafta olacak ama. Yağmurlu bir hafta olacak. Bugün yer yer birçok yerde yağmur yağışı var. Bütün hafta böyle devam edecek.
3: Maalesef.
0: Öyle bir durum. Bu ara tebrik de almadım senden hala. Hala bir tebrik gelmedi.
3: Ne tebriği?
0: He? Anneler günü tebriği değil herhalde. Ne tebriği olabilir?
3: Bilmem.
0: He?
3: Bilmem.
0: O kadar mı gitti kafa?
3: Yok.
0: He? Yok mu tebrik edilecek
3: seni
0: bir şey?
3: Seni niye tebrik ediyor Serdar?
0: Taraftarı olarak beni tebrik etmen lazım.
3: Seni değil, Galatasaray taraftarlarını tebrik ederim. Niye sadece seni? Sen mi oynadın?
0: Beni de tebrik et. Beni de.
3: Niye? Sen mi oynadın
0: o kadar
3: sadece
0: mı zoruna gitti?
3: Yok, benim niye zoruma gitsin ki?
0: Bak Ferhat geldi tebrik etti.
3: Yok, benim zoruma gitmedi, hayır. Benim zoruma gitti. Bak Serdar.
0: O zaman dinleyen, söyle.
3: Benim zoruma gitti herhalde ben cumartesi günü Galatasaray'ın o şeyde yapmış olduğum canlı yayında. Yüz binlerce kişiye orada tebrik ettin zaten Galatasaray'da.
0: Beni niye tebrik etmiyorsun ama?
3: Seni mi? Kaynağım. Sen beni tebrik ettin mi?
0: Ne için? Tebrik edecek bir şey var mıydı?
3: Yok muydu?
0: Var mıydı?
3: Oo, iyi tamam.
0: Ne vardı? Ne vardı?
3: Sünnet düğünüm vardı Zardar, onu tebrik ediyorum.
0: Ne zaman?
3: Ne biliyorum, kaç sene önce.
0: O 40 yıl öncekini mi? O zaman ben yoktum ki dünyada abi. Evet, Galatasaray şampiyon oldu. 26. şampiyonluğunu ilan ettim. Ve Almanya'nın birçok şehrinde insanlar tabii kutlamalar da yaptı. Biz de tebrik edelim. Ben de kendi kendimi tebrik edeyim. Ve son hafta oynanacak haftaya. Son hafta.
3: Evet,
0: son hafta maçları. Ondan sonra da bu sezon kapanmış olacak.
3: Dünya Kupası başlayacak.
0: Dünya Kupası. Herkes büyük bir merakla Dünya Kupası'nı bekliyor. Haziran 12 mi 14 mü? Türkiye'nin maçı 14 Haziran. Onu hatırlıyorum, onu biliyorum. Hafta sonuna denk geliyor, onu da biliyorum. 12 Haziran olması gerek. Artık bütün gözümüz Dünya Futbol Şampiyonası'na çevrilecek. Bir ay kaldı, tam bir ay. Ve her yerde futbol coşkusu, futbol eğlencesi olacak. İnşallah güzel bir turnuva olur. Diyelim milli takım için, Alman milli takım için de aynı zamanda. 7-15 yaptık saatlerimizi, bize ulaşabilirsiniz. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Saat 10'a kadar buradayız. Mikrofonda ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan.
0: Kolay bir sabah, kolay bir gün olsun. Hoş geldiniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Sonundayız yolun dedi Aydın Kurtoğlu yeni şarkısı. Mutlu sabahlar, günaydın. Ve dün anneler günüydü. Anneler gününde özellikle tabii annelerimizin çocukları hep yanlarındaydı. Biz mesela kahvaltıya gittik. Annemin yanına kahvaltıya gittik. Güzel bir anneler günü geçirmişsinizdir inşallah. Annelerinizle beraber, anneler çocuklarıyla beraber. Allah anneleri başımızdan eksik etmesin. Babaları başımızdan eksik etmesin. Ve güzel bir anneler günü de havada. Fena değildi.
1: Çok iyiydi hava.
0: Evet, havada güzeldi.
1: Dün ben Köln'deydim. Dolayısıyla orada Köln'de her yerde sokakta elinde bir buket çiçekle insanlar evet. gördüm. Dolu dolu insanlar gördüm. Hepsi evet. de böyle bir heyecan içerisindeydi.
0: Evet, çiçekçiler de yaşadı yani dün. Yani. O da güzeldi. Anneler gününüz umarım güzel geçmiştir. Tüm annelere bir kez daha güzel günler, güzel yıllar çocuklarıyla beraber dileyelim. Güzel bir parçayla devam etsin. Birlikteliğimiz Derya Ulu ve Ersa Üner. Kesin bilgi. Hayırlı sabahlar.

0: Ersay Üner ve Derya Ulu, günaydın, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Ve Arda Saatçı'dan bahsedelim. Arda demişken hep Arda Güler diyorduk, Arda Turan diyorduk. Şimdi Arda Saatçı, yeni bir Arda'mız var. Futbolcu değil ama sporcu. Koşucu. Koşuyor adam. Adamın işi gücü koşmak. Ve Instagram'da kaç takipçisi var?
1: Instagram'da 2.2 milyon takipçisi var şu anda.
0: Ve bu adam koşmayı çok seviyor. Berlinli ve Berlin'den New York'a koşuyor. İlk önce öyle videolar çekiyor, içerikler yapıyor. Influencer, içerik üreticisi. Ve işte Japonya'yı boydan boya koşuyor. 3000 kilometrede orada koşuyor ve koşarken de video çekiyor. Onları paylaşıyor. Takipçileri destekliyor onu falan. Böyle çok hayranı var. Adam da böyle çok fit. Hani cyborg diyor zaten kendisine. Robot diyor. Hmm. Ha, robot o kadar fit değil lan.
1: Sağ solu gıcırdamaya başlar belli bir zaman
0: harbiden
1: sonra.
0: Harbiden yani. ve son olarak en son dedi ki Amerika'nın en sıcak bölgesi Kaliforniya'da dedi. Ben dedi sıcak bölgelerinden birinde öyle diyelim. 4 günde dedi 600 kilometre koşacağım. 96 saatte 650 kilometre mi ne bir şey dedi.
1: 604.
0: 604 kilometre koşacağım dedi. Ve herkese takip ediyordu. Biz de bahsettik burada. Ama onu başaramadı.
1: Onu başaramadı. 96 saatte 500... pardon bitecekti ama 123 saatte. 123 tam dakika olmak gerekirse 123 saat 21 dakikada Kaliforniya'da Santa Monica'ya ulaştı.
0: Evet. O 4 günün bitiminde 500 kilometrenin altındaydı daha. Hedefine yaklaşamadı bile. Ama dedi olsun ben bölmeyeceğim, devam edeceğim. Bırakmayacağım koşmayı dedi ve kaç günde, kaç saatte?
1: 123 saat. Yani düşün, aşağı yukarı 96, bir gün daha fazla.
0: Düşündüğünden neredeyse 30 saat daha fazla.
1: Evet.
0: Zamana ihtiyaç duydu ve yine birçok kişi de destekledi. 2 milyon 200 bin takipçisi var ve koşusunu bitirir bitirmez de annesiyle buluştu dün ve annesiyle dondurma yemeye gitti. Berlin'e geldiğinde, Berlin'e gelecek yakında, geri dönecek. Stüdyomuzda da konuk etmek isteriz açıkçası. Koşan adamı, Mirkelam'ın papucunu dama attı adam. Koşan adam deyince Mirkelam diyorduk. Artık Arda Saatçı. Dört günde 600 kilometre, helal olsun valla. Biz oturma odasından mutfağa gitmeye üşenirken...

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: kadar içerim.
1: İrem Derici ve Codur yıkılana kadar saatlerimiz 7.40 oldu. Güzel bir sabah diliyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki Arda saatçi diyor kaç kilometrede bir ayakkabı değiştiriyor diyor. Doğru. Doğru soru.
2: Saat yani saatte
1: kaç kilometrede bir demiş.
2: Ha yani olabilir o da. Sence?
1: Vallahi bilmiyorum. Kaç kilometrede ayakkabı değiştiriyor bilmiyorum ama tabii ki ayakkabıların çok sağlam olması gerekiyor. Çünkü o kadar kilometre koştuğun zaman dizlerin ağrır, ayak bileklerin ağrır. Gerçi adam bayağı bir fit benim gibi.
2: Maşallah.
1: Kaç kilometrede kaç ayakkabı değiştiriyor orasını bilemiyoruz ama şimdi o koşarken birileri de çekim yapıyor, tamam mı?
2: Aynen öyle.
1: O çekim yapanlar da onunla beraber koşuyor. O sadece ayakkabı değil, o koşanları da değiştiriyor adam. Bir de o var.
2: Elinde kamera.
1: Hem ayakkabı değiştiriyor, ayakkabı değiştirmişken şu adamı da değiştirin lan, bu koşamıyor benimle beraber diye. Son günlerde eğer süpermarketlerden, Globus süpermarketlerden dondurulmuş böğürtlen aldıysanız bunları yemeyin. Bir anonsumuz var. Biraz sonra Almanya'nın dört bir tarafında satılmış bu böğürtlenler. Derin dondurulmuş böğürtlenler. Neden, niye? Biraz sonra bahsedeceğiz. Kaçırmayın.

0: Yıldız Tilbe, haberi olsun nefis. Günaydın efendim herkese, merhabalar.
1: Günaydınlar, guten morgen.
0: Ve eğer dondurulmuş, derin dondurulmuş böğürtlen aldıysanız Globus'tan, Almanya'nın dört bir tarafında satılmış bunlar. Nerelerde satılmış?
1: Orman meyvesi.
0: Evet, nerede satılmış?
1: Evet,
0: Bayern'de, Baden-Württemberg'de, Hessen'de, Hamburg'da, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz eyaleti, yani Almanya dört bir tarafında satılmış. Berlin'de Globus Market var mı bilmiyorum.
1: Yok.
0: Ama Brandenburg'da olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buralardan eğer bu derin dondurulmuş böğürtlenlerden aldıysanız. Hangi marka?
1: Globus, Bären Mix ve son tüketim tarihi 29.9.2027 olanlar. Buradaki risk tabii ki şimdi... Hepatit A virüsü karaciğere zarar verebiliyor.
0: 300 gramlık ambalajlar. Onlara dikkat etmeniz lazım. Bunlar neden geri çağrılıyor? Çünkü içinde hepatit A virüsüne rastlanılmış. Böğürtlenin içinde hepatit A'nın ne işi var? Nasıl geliyor oraya? Ne olur? Orasını bilemiyoruz ama bunları tüketmeyin. Şimdi şu düşünülebilir. Ya derin dondurulmuş o, hani mikrobu ölmüştür. Hayır. Derin dondurulmuş olsa da hepatit A virüsü ölmüyor. Tam tersi...
1: Canlanıyor.
0: 85 dereceye kadar ölmüyor. 85 derecelik ısılardan sonra zararı olmuyor hepatit A'nın. Dolayısıyla bu böğürtlenleri kesinlikle ama kesinlikle tüketmeyin. Son kullanım tarihi neydi? 29.09.2027. Evet, Globus'tan. Globus, Bären Mix, dondurulmuş karışık böğürtlen... Hepatitli. Reklamını yaparlar ya. Çilekli, hepatitli. Allah korusun. Karaciğere çok büyük zararı olabilir.
1: Evet ve aynı zamanda fişiniz olmadan bile iade edip paranızı alabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın.
0: Ona göre.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programı devam ediyor. Güzel bir sabah diliyoruz radyolarınıza. Ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan.
2: Bak, dinleyicimiz ne sormuş Torpağım? Diyor ki, eğer bu bahsetmiş olduğunuz derin dondurulmuş böğürtlenlerden yediysek, Globus Market'te satılan böğürtlen karışımında, derin dondurulmuş böğürtlen karışımında hepatit A virüsüne rastlanılmış. Bunlar Almanya'nın dört bir tarafında satılmış ve geri çağrılıyor. Son kullanma tarihi 29.09.2027. 300 gramlık ambalajlarda. Aklınızda

0: bulunsun. Bunları fişiniz olsun olmasın geri götürebilirsiniz. Ve dinleyicimiz diyor ki eğer bunları yediysek ne olur diyor. Hepatit A karaciğere çok ciddi zarar verebiliyor.
1: Evet. Ateş oluyor. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve daha ağır vakalarda ise cilt ve gözlerde sararma, yani sarılık gibi bir şey oluyor. Evet.
0: Hani sadece şimdi bu ürünle bağlantılı değil, başka bir ürün aldınız ve onda işte onu da tükettiniz ve sonrasında bunun içine zararlı bir madde olduğu veya işte içinde bir virüs olduğu ortaya çıktı ve siz de bunu yemiş bulunuyorsunuz ve hastalandınız. Böyle bir durumda tüketici ne yapabilir? Acaba diyor bir tazminat davası açabiliyor muyum? İşte bir acı parası falan talep edebiliyor muyum diye sormuş dinleyicimiz. Kendim için sormuyorum, merak ettim diyor. Bu durumda tabii ki böyle bir talepte bulunabiliyorsunuz. Ama bunu tabii ki belgelemeniz lazım. Bak iyi bir konu bu. İlk önce bir doktora gitmeniz gerekiyor. Doktorda rahatsızlığınızla ilgili bir rapor almanız gerekiyor. Ondan sonra da işte özellikle şey yapılması gerekiyor. Bazı testler yapılması gerekiyor. İşte dışkı testi falan, hani sizdeki rahatsızlık neden kaynaklanıyor? Onun analizi yapılması gerekiyor ve bunların da raporu, belgesi elinizde olması gerekiyor. Öyle bir o tarz belgelerle de işte atıyorum A firmasına, B firmasına senin sattığın ve dikkat etmeden piyasaya sürdüğün ürün nedeniyle ben hastalandım, işte işime gelemedim, şu oldu bu oldu falan, bir dava açabiliyorsun ya da bir tazminat talebinde bulunabiliyorsun.
1: Ne kadar veriyorlar Serdar?
0: Ha?
1: Ne kadar veriyorlar?
0: Bilmiyorum, istersen bulalım bu böğürtlenlerden bir tane at deneriz
1: abi. Yani tabii ki mutlaka, onun için soruyorum zaten.
0: Piyasada ne kadar bozuk mal varsa bir toplayalım abi. Almanya'nın bir tarafından sen, bir tarafından ben, ortada buluşuruz abi. Bilemiyorum onu, tabii rahatsızlığa göre değişebiliyor. Manifest Vajda Pekkan hileli. Burada günaydın.

0: Manifest Vajda Pekkan, Hileli, günaydın. Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Arkadaşlar bakın şimdi bu ne sesi? Şimdi tekrardan alalım. Ne sesi bu? Hemen yazın bana. Ne sesi bu? Bildiğimiz bir ses. Yazan var mı? Ne sesi bu? Hı? Sen biliyorsun.
1: Ben tahmin edebiliyorum.
0: Birisi yazıyor, dur bakalım. Doğuzu, kapak açma. Doğru. Ve şimdi Metropol FM'de pratik bilgiler köşemiz. Und pratik bilgiler köşemizde geht es nämlich um Dosen öffnen. Hem de içecek. Mesela kola, başka bir içecek. Onları açarken eğer daha önce sallandıysa, düştüyse ne oluyor abi?
1: Fışkırıyor.
0: Her taraf batıyor abi. Öyle bir durum. Bunun olmaması için ne yapıyoruz? Üzerine böyle tırnağımızla kapağına vuruyoruz böyle. Vuruyoruz
1: ama yine de her zaman fonksiyon etmesin.
0: Ve şimdi bu sorunu ortadan kaldıracak bir tiyosu var. Pratik Bilgiler Köşesi'nde Hakan'ın. Merak ediyoruz. Nedir Hakan?
1: Evet, aynı Serdar arkadaşım da dediği gibi herhangi elinizde bir kutu gazlı içecek düştüğü zaman onu masanın üzerine koyuyorsunuz, o kutuyu.
0: Hı hı.
1: Sonra kendi ekseni etrafında
0: dik mi koyuyoruz, yatırıyor muyuz?
1: Dik koyuyorsunuz, konulması gerektiği gibi. Hı hı. Sonra çeviriyorsunuz hafiften. Sola doğru böyle ganz umdrehung böyle yapıyorsunuz. Yavaş yavaş çeviriyorsunuz.
0: Kendi ekseninde.
1: Kendi ekseni etrafında çeviriyorsun. Und das war's schon.
0: Okey, kaç defa çevireceğiz?
1: Ondan sonra böyle bir kere dönse yeter yani. Belki sicher zu gehen iki kere döndürdüğün zaman gönül rahatlığıyla açabilirsin.
0: Hadi be.
1: Evet. Fışkıran bütün kutu şeyleri, içerikleri bana gönderirsiniz. Hakan senin dersiniz. Ama öyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmayacak.
0: Ortalığı batırmaya bu şekilde son, kıymetli dinleyenler. Evet.
1: Bunu deneyin. Deneyin.
0: Deneyin, videoları bize gönderin. Şimdi haber merkezimizdeyiz. Ayrılmayın. Günaydın herkese.
1: Günaydınlar.
2: Metropol FM, Almanya ve dünya haberleri.
3: Ich bin Dirk Zeitler. Die vier deutschen Passagiere des von einem Hunter-Virus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind am späten Abend von Eindhoven aus nach Deutschland gebracht worden. Dort sollen die Passagiere zunächst weiter untersucht werden.
4: Die Passagiere haben eine lange Reise hinter sich. Erst die rund 40-tägige Odyssee auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius. Dann endlich dürfen sie vor der spanischen Insel Teneriffa anlegen. Per Evakuierungsflug geht es weiter nach Eindhoven in den Niederlanden. Immer wieder gibt es medizinische Checks. Mit dem Ergebnis, sie sind symptomfrei. In einem Fahrzeugkonvoi geht es dann in der Nacht weiter nach Frankfurt. Und bis für die Passagiere wieder der Alltag starten kann, wird es noch dauern. Sie müssen in Quarantäne. Eine Entwarnung ist beim Hunter-Virus wegen der langen Inkubationszeit erst nach Wochen möglich. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
3: Mit der Gesundheitsreform will die Bundesregierung die Finanzlöcher bei den Krankenkassen stopfen und die Beiträge stabil halten. Ärztepräsident Reinhardt warnte allerdings vor starren Sparvorgaben. Die würden unmittelbar auf die Versorgung sich auswirken, sagte der Chef der Bundesärztekammer.
5: Die Finanzen der Krankenkassen müssten zwar stabilisiert werden, so Reinhardt, von pauschalen Kürzungen hält der Ärztepräsident aber nichts. Er warnt vor erheblichen Verwerfungen in der Versorgung, die langfristig sogar zu steigenden Kosten führen könnten. Gesundheitsministerin Wagen will die Kassen im kommenden Jahr um gut 16 Milliarden Euro entlasten. Geplant sind neben Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmaunternehmen auch höhere Zuzahlungen für Medikamente. Außerdem soll die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern eingeschränkt werden. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
3: US-Präsident Trump hält die Antwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges für völlig inakzeptabel. Ich habe gerade die Antwort der sogenannten Vertreter des Iran gelesen. Das gefällt mir nicht. Völlig inakzeptabel, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social und sprach weitere Drohungen gegen den Iran aus. Der Iran zeigt sich davon unbeeindruckt. Zum Sport. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Union Berlin bei Mainz 05 mit 3:1 durchgesetzt. Zuvor gewann der 1. FC Heidenheim beim 1. FC Köln ebenfalls mit 3:1 und darf damit weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Der SC Freiburg verlor beim Hamburger SV mit 2:3.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
0: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
0: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın siyasal casusluk suçlamasıyla yargılanacağı dava bugün. Senden ayrıntıları alalım.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'la beraber gazeteci Merdan Yanardağ'da casusluk suçu gerekçesiyle yargılanıp 20'şer yıl hapis istemiyle yargılandığı dava bugün Silivri'de görülmeye başlanıyor.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı belirtildi. Bununla ilgili neler var?
6: Evet, senin de söylediğin gibi böyle bir iddia var, böyle bir haber var. Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Kendisi şu anda tutuklu zaten. Dün de öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildiği ve orada ifade alma işleminin başlandığı belirtildi.
0: Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye ziyareti kapsamında Baykar'ın Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Bu habere bakalım.
6: Taner, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daveti vardı Belçika Kraliçesi'ne. 400 kişilik ekiple Türkiye'ye geldi ki iş insanları var yanında. 14 yıl aradan sonra ilk ziyaret olarak nitelendiriliyor bu ziyaret ve ziyaretinde ilk olarak da Baykar'ı ziyaret etti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti Belçika Kraliçesi Matilde.
0: Güçlü, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden uçakta iniş sonrası duman paniği yaşandı. Neler var bilgi olarak?
6: Evet, buna ilişkin görüntüler de yayınlandı. Uçak indikten sonra uçaktan bir duman çıkmaya başlıyor. Bunun üzerine acil durum veriliyor hemen ve ardından slaytlar açılıyor. Yani yolcular da yan taraflarda bulunan kaydıraklardan tahliye ediliyorlar. Ne yolcularda ne de kabin ekibinde herhangi bir problem var. Hepsinin tahliyesi gerçekleştirilmiş oldu.
0: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmetspor şampiyonluk sevincini Diyarbakır'da kutladı. Bu kutlamalara bakalım.
6: Evet, on binlerce taraftarı vardı Ahmetspor'un ve onlar da bu kutlamaya katıldılar. Şampiyonluk kupasını kaldırdılar. Lige renk katacağız şeklinde verilen bir açıklama oldu. Kürtçe müzikler eşliğinde halaylar çekildi kutlamalarda. Kulübün zorlu yolculuğuna ve verdiği birliktelik mesajlarına vurgu yapıldı.
0: Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyı da alalım senden.
6: Evet, son karşılaşmada 4-0 üstün ayrıldı sahadan Shakhtar Donetsk ve dolayısıyla bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Teknik direktör Arda Turan da kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğunu yaşamış oldu.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Hamburg ve çevre bölgelerinde haftanın son resmi iş gününde sıcakların bugün bölgede 18 derece olması bekleniyor. Bölgede açık ve güneşli bir günde akşam ve gece saatlerinde özellikle az bulutlu bir havada sıcakların 4 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: قلب.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Günaydın.
3: Günaydınlar. Good morning.
2: Üçüncü saatimizi başlattık. Saatlerimiz 8-15 günlerden de pazartesi 11 Mayıs tarihini yazıyoruz. Geçmiş anneler gününü tekrar tebrik edelim. Bütün annelerimize buradan sevgiler. Selamlar. Şeye bakalım mı? Benzin fiyatları dikkatini çekti mi? Bu akaryakıt vergisinin indiriminin üzerinden kaç gün geçti? Bugün 10. gün, 11. gün bugün. Akaryakıt vergisinde litre başı 17 sentlik indirim 1 Mayıs tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Benzin istasyonlarına bakıyor musun? Benzin istasyonlarının önünden geçerken fiyatlara bakıyor musun?
3: Ben yok, hala bakmıyorum. İnat ediyorum.
2: Okey.
3: Giriyorum. Neyse, bahtıma ne çıkarsa artık. Dolduruyor.
2: Senin adın işe yarıyor. Bak sen bakmadıkça ucuzlattılar ha. Hakan bakmıyor diye. Ben baktım. En son neyi hatırlıyorsunuz o zaman?
3: Ben en son...
2: Hakan benzini böyle yapıyor. Bak sen böyle atıyor. Hani normalde... Normalde benzini atarken... Hani pompaya bastığında ne yaparsın? Göstergeye bakarsın. Kaç litre oldu, kaç euro? Sen gözü böyle elini yüzünü mü kapatıyorsun?
3: Yok, ben
2: İçinden sayıyorsun mu? Nasıl yapıyorsun?
3: Ben otomatiğe bağlıyorum. Tık dediği zaman alıyorum, tekrar pompayı yerine
2: koyuyorum.
3: Full
2: yapıyorsun.
3: Evet.
2: Vay işte. Herkes yapamıyor onu.
3: Araç ufak olduğu için zaten 30 euroda tık gidiyor.
2: Ha? Hala mı? Hala 30 euroda. Ya, arabanın deposu da küçüldüğü zaman benzin fiyatlarıyla beraber. Ben bugün gelirken E10 benzini 1.90'ın altında idi.
3: Oh, neredeymiş o?
2: Burada şeyde, Martin Luther'dan gelirken orada bir şey var. Sarı kırmızı benzin istasyonu var. Onun önünden geçer. Onlar da galiba şampiyonluğu kutluyorlar. Fiyatları indirmişler birazcık. 1.90'ın altındaydı. Dizel de 2 oranın altındaydı. Yani işe yaradı. Demek bu akaryakıt vergi indirimi demek ki fiyatlara yansıyor. Daha da düşer inşallah diyelim. Tabii fiyatlar niye yükselmişti? Savaş nedeniyle. Savaşta son durum ne? İran'la Amerika arasındaki görüşmeler Pakistan üzeri devam ediyor.
3: İlk etapta mutabık kalmışlardı. Tamam, böyle yapacağız ve bunu açıklayacağız kamuoyuna dediler. İran'da, Amerika'da tamam dedi. Ve şeyler neydi? Gerekçeler, daha doğrusu şartlar neydi? Bütün bunlar konuşulduktan sonra okey dediler. Şimdi Trump yok, ben kabul etmiyorum, bu şartlar kabul edilecek gibi değil diye. Bir açıklamada bulundu. Her şey yine muallakta kaldı.
2: Evet. Tek kelime, aslında en önemli kelime muallak. Ne olduğu belli değil abi. Aynen. Anlaşıyorlar öyle mı, anlaşmıyorlar mı? Ne olacak bilmiyoruz. Trump kendisi de bilmiyor. İran da bilmiyor. İran işte Hürmüz Boğazı boşaltılsın, bize uygulanan ambargolar kaldırılsın diyor. Amerika hayır olmaz diyor. Aradan birazcık zaman geçiyor. Görüşmelerimiz iyi geçiyor falan diye. Dediğin gibi olay hala böyle bir arada, muallak. Aynen öyle. Devam edelim. Devam. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Pao burada. Bir Orhan Baba klasiği. Saatlerimiz 8.18. Ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan.
2: Günlerden pazartesi. İyi haftalar.
3: Guten Morgen.

0: Sezen Aksu, Aşk Dansı, günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Devam edelim. Merhabalar. Guten Morgen.
2: Günaydınlar.
0: Almanya tarihinde ilk kez AfD bir belediye kazandı ya. AfD'nin son anketlerde Almanya genelinde oyu %27'de görünüyor ve birinci parti konumunda. Sadece Almanya'nın doğusunda değil, Almanya'nın doğusunda bu oran çok daha fazla, %30'ların üzerinde. Bazı bölgelerde %50'lere varıyor. Bazı şehirlerde, bazı bölgelerde. Ve belediye seçimleri vardı Brandenburg'da bazı bölgelerde. Ve bir yerde bir belediye başkanlığı seçimini kazanmışlar.
2: Ve oyların %58.4'ünü almışlar, bakar mısın?
0: Evet, orada zaten finalde hani Stichwahl deniliyor. İki tane aday vardı. Birisi SPD'li, birisi AfD'li. Neredeyse %60. Yani 10 kişiden 6'sı AfD'yi seçmiş. Daha önce buraları hep SPD'yi kazanıyormuş. Ve şimdi AfD %60 oy almış neredeyse. Seydenik diye bir yer. Seydenik. Nüfusu ne kadar? 13-14 bin. Ve burası AfD'yi seçmiş. İyi ki sadece 13-14 bin ha. Artmazlar inşallah.

0: AFD'ye geliyoruz diyor. Biz de gelmiştik Viyana'ya kadar. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da U3 U-Bahn hattında bugün uzun süreli kapanma başladı. Bamberg ile Münzburg arasındaki seferler 5 Temmuz'a kadar durduruldu. Nedeni ise 110 yıllık metro hattındaki köprü yenileme çalışmaları. Yolcular için ek otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Hamburg'da Wilhelmsburg'la Neugraben arasındaki S-Bahn seferleri 23 Mayıs'a kadar durduruldu. S3 ve 5 hatlarını etkileyen çalışmalar nedeniyle yolcular için otobüslerle ek ulaşım sağlanıyor. Alman demir yolları tünel, ray ve sinyal sistemlerinin yenilendiğini açıkladı. Hamburg'daki 837. Liman Festivali bu yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festival kapsamında 250 gemi Hamburg Limanı'na gelirken dev yüzen sahne Guinness rekoru kırdı. Havai fişek gösterileri ve römorkor etkinliği en çok ilgi gören bölümler arasında yer aldı. Hamburg SV Bundesliga'da son iç saha maçında Freiburg'u 3-2 yendi. Bekiray Yata kariyerinin ilk Bundesliga golünü atarken Vuskovic frikik golüyle taraftarlara veda etti.
0: Almanya ve dünya gündemi.
1: Almanya'da hükümetin planladığı 1000 euroluk vergisiz destek primi Bundesrat engeline takıldı. Eyaletler uygulamanın mali yükünün büyük kısmının kendilerine kalacağını savunuyor. Hükümetse vatandaşlara yönelik ekonomik desteği sürdürmek istediğini açıkladı. Federal Ağ Ajansı İran Savaşı sebebiyle gaz fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu. Kurum Başkanı Klaus Müller özellikle yeni enerji sözleşmelerinde fiyat artışlarının görülebileceğini söyledi. Yetkililer vatandaşlara gaz tasarrufu çağrısı yaptı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Alman hükümetine artık sonuç üretin çağrısı yaptı. Söder, aşırı sağ popülist parti AfD'nin yükselen oy oranlarını demokrasi için uyarı olarak değerlendirdi. CSU lideri ayrıca Bundesrat tarafından durdurulan 1000 euroluk destek priminin artık gündemden kalktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak değerlendirdi. İran'sa savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların bitirilmesini talep ediyor. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ni oyaladığını savundu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Sibel Can, Çantada Keklik. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Hayırlı sabahlar. Acaba damat adaylarına bir sorun var şimdi. Damat adaylarına. Ya da zamanla düğününüzü yaptınız. Size de gelebilir bu soru. Herkese soralım. Damatlığınıza reklam alır mıydınız? Damatlığınızın üzerinde mesela dürümcü Ahmet Usta yazacak. Hedef halı yıkama yazacak. Nasıl?
2: Bu ne be?
0: Bunu vatandaşın biri yapmış. Denizli'de. Günümüzde tabii düğün yapmak pahalı abi.
1: Mesela aynen
0: altın,
1: öyle.
0: Altın ne kadar pahalı şu an? Değil mi? Altın. Başka hangi masraflar geliyor?
1: Çalgıcılar. Evet. Salon parası.
0: Hele de salon parası.
1: Yeme içme.
0: Takısı var.
1: Aynen.
0: Bileziği var. Adana burması var. Ajdarı var. Başka? Yol kesene para ver. Kapı açılmıyor parası. Makas kesmiyor parası.
1: Kuaför gelin başı.
0: Abo oraya başlı şey parası. Kapı açılmıyor.
1: Bıçak kesmiyor.
0: Ay para da para da para da para ya. Hani şey derler ya. Hani hamama giren terler. O şey. Damat aslında o şeydi. Damat olmasaydı o da. Denizli'de damadın biri ama çareyi bulmuş. Sponsor almış damatlığına. Gördün sen de görüntüleri. Evet. Anlatsana bir.
1: Yani reklam panosu gibi olmuş. Yürüyen reklam panosu. Arada da böyle bir dönüyor. Güya birilerini arıyormuş gibi ama dönerken de yavaş yavaş dönüyor ki her şey okunsun.
0: Dans ederken damat gelin acaba şunu demiş midir? Kulağına bir şey fısıldıyor ya. İyi reklam olduk ha. Baya ta bize kadar geldi. Aslında orada hani duvarda da görüntülerden damatla geleni izliyorsun ya, orada şey yazması lazım. Bu damatta ürün yerleştirme var.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Aleyna Tilki, Yalnız Çiçek. Günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar herkese. Radar ihbarı vardı bir tane. In Kreuzberg, Koti Richtung Skalitzer Straße. Burada yavaş, dikkatli olun. Ona göre benden söylemesi. Siz orada burada trafikte bir problem veya aksaklık görecek olursanız 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Kolay ve güzel bir hafta diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Almanya'da ilerleyen zamanlarda bakım sigortası da pahalanabilir diye bir çıkışı oldu şeyin. Sağlık Bakanı Varken'in. Sağlık Bakanı Varken zam bakanı oldu harbiden ya. Sağlık sigorta harcamaları işte çok, işte o açığı kapatacağız falan derken bazı reformlar getiriliyor. Bunlar kararlaştırıldı. İşte mesela aile sigortası falan, bunlar kaldırılacak işte. Eşiniz mesela çalışıyor, biriniz çalışıyor, biriniz çalışmıyor. Çalışmayan çalışanın sigortasından faydalanabiliyordu. Buna işte bir kısıtlama getirilecek. İşte ilaçlara katkı payı falan, bunlar da yine değiştiriliyor. Bunlar yine biraz daha artacak. Ve şimdi yeni bir hesaplama var. Diyorlar ki bu reform da aslında pek bir işe yaramayacak. Bak, bu reformu niye yapmak istiyorlardı Hakan? Sağlık sigortasına maaşlarımızdan kesilen paralar, kesintiler artmasın diye böyle bir önlem alınıyor dediler. Ve şimdi o önlemler alınıyor.

0: sunuyor ama diyorlar ki bu yine yetmeyecek. E ne olacak o zaman, belki yine maaşlardan kesintiler artacak. Hem o taraftan hem o taraftan. Bakım sigortasında da bir artış düşünülüyor ama özellikle çok fazla para kazananlara. Aylık brüt maaşı çok yüksek olanlar. Spitzenverdiener deniliyor bunlara. Almanya'da Beitragsbemessungsgrenze diye bir üst sınır var. Bir gelir sınırı var. Mesela 5860 euro o da. 5860 eurodan fazla kazanıyorsanız kazancınıza göre hesaplanmıyor artık sağlık sigorta giderleri. Yani maaşınızla beraber sağlık sigorta gideri artmıyor. 5800 euroda ise ne kadar ödeniyorsa, daha fazla kazandığınızda da isterseniz 1 milyon kazanın, aynı parayı ödüyorsunuz. Bu değişmeli dedi Sağlık Bakanı. Hele de bakım sigortasında Almanya'da yaşlı nüfus artıyor. Yaşlı insanlar artıyor, masraflar artıyor. Bu üst sınırı 8.360 euroya çekmek istiyorlar imiş. O kadar para kazanan var mı ya?
1: Bunu sen mi diyorsun Serdar?
0: Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, das sehe ich bei dir schon.
0: Immer auf uns, Alter. Immer auf die Reichen, ey. Scheiße, Alter. Muss ich jetzt die fünfte Limousine abgeben oder was?

0: Gülşen, Yurtta Aşk, Cihanda Aşk, radyolarınız en güzel şarkılar sizinle. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ve Adaş'ın Hakan yazmış. AfD Almanya'da ilk kez bir belediye seçimini kazandı dedik az önce. İşte Brandenburg'da, Siedenik'te 13-14 bin kişilik bir şehir diyelim. Ve burada AfD %58'den fazla oy aldı. Neredeyse %60 oy aldı. Biz de bundan bahsettik. Diyor ki ben de diyor sizin diyor AfD'nin %57-58 oy aldığına şaşırmanıza şaşırıyorum diyor. Özür diliyoruz. Şaşırmamak lazım. Beyefendi haklı. Çünkü insanlar özellikle şu anki mevcut siyaset veya belediyelerdeki olumsuzluklar, bunlara protesto amacıyla da AfD'ye oy veriyorlar. Oylar AfD'ye kayıyor abi. Peki dinleyicimize soralım. Sen şu an niye şaşırıyorsun ya da niye şaşırmıyorsun? 0-32-117-970-71 Fantastik. Esprik mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die vier deutschen Passagiere des von einem Hunter-Virus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind am späten Abend von Eindhoven aus nach Deutschland gebracht worden. Dort sollen die Passagiere zunächst weiter untersucht werden.
2: Danach sollen sie in ihre Heimatbundesländer gebracht werden und dort in Quarantäne. Eine Person soll aus der Region Berlin-Brandenburg stammen und in die Berliner Charité gebracht werden. Eine Kontaktperson ohne Symptome soll in Baden-Württemberg in häusliche Isolation gehen. Auch die meisten anderen Passagiere der Hondius wurden in ihre Heimatländer geflogen. Nach drei Todesfällen an Bord und einer wochenlangen Odyssee im Atlantik hatte das Schiff am Wochenende auf Teneriffa angelegt. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: US-Präsident Trump hält die Antwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges für völlig inakzeptabel. Ich habe gerade die Antwort der sogenannten Vertreter des Irans gelesen. Das gefällt mir nicht. Völlig inakzeptabel, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. Der Iran zeigte sich davon unbeeindruckt. Verteidigungsminister Pistorius ist am Morgen zu Gesprächen in Kiew eingetroffen. Hintergrund seines Besuchs ist ein Ausbau der Rüstungskooperation mit der Ukraine.
3: Die Ukraine gilt durch den Kampf gegen den russischen Angriffskrieg inzwischen als führend in der Drohnentechnologie. Minister Pistorius setzt deshalb auf den Bau von neuen Waffensystemen gemeinsam mit der Ukraine. Die NATO-Staaten könnten lernen von dem Land und ihre Abschreckungsmöglichkeiten erhöhen, sagte Pistorius. Seine Gespräche führt der Minister während einer Waffenruhe, die heute ausläuft. Hier in Russland betont der Kreml zwar die Bereitschaft zu Friedensverhandlungen, von seinen Kriegszielen rückt Moskau aber bisher nicht ab. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Zum Sport. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Union Berlin bei Mainz 05 mit 3:1 durchgesetzt. Zuvor gewann der 1. FC Heidenheim beim 1. FC Köln ebenfalls mit 3:1 und darf damit weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Der SC Freiburg verlor beim HSV mit 2:3.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın siyasal casusluk suçlamasıyla yargılanacağı dava bugün. Senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'la beraber gazeteci Merdan Yanardağ'ın da casusluk suçu gerekçesiyle yargılanıp 20'şer yıl hapis istemiyle yargılandığı dava bugün Silivri'de görülmeye başlanıyor.
4: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı belirtildi. Bununla ilgili neler var?
5: Evet, senin de söylediğin gibi böyle bir iddia var, böyle bir haber var. Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Kendisi şu anda tutuklu zaten. Dün de öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildiği ve orada ifade alma işleminin başlandığı belirtildi.
4: Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye ziyareti kapsamında Baykar'ın Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Bu habere bakalım.
5: Taner, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daveti vardı Belçika Kraliçesi'ne. 400 kişilik ekiple Türkiye'ye geldi ki iş insanları var yanında. 14 yıl aradan sonra ilk ziyaret olarak nitelendiriliyor bu ziyaret ve ziyaretinde ilk olarak da Baykar'ı ziyaret etti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti Belçika Kraliçesi Matilde.
4: Güçlü, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden uçakta iniş sonrası duman paniği yaşandı. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, buna ilişkin görüntüler de yayınlandı. Uçak indikten sonra uçaktan bir duman çıkmaya başlıyor. Bunun üzerine acil durum veriliyor hemen ve ardından slaytlar açılıyor. Yani yolcular da yan taraflarda bulunan kaydıraklardan tahliye ediliyorlar. Ne yolcularda ne de kabin ekibinde herhangi bir problem var. Hepsinin tahliyesi gerçekleştirilmiş oldu.
4: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor şampiyonluk sevincini Diyarbakır'da kutladı. Bu kutlamalara bakalım.
5: Evet, on binlerce taraftarı vardı Ahmetspor'un ve onlar da bu kutlamaya katıldılar. Şampiyonluk kupasını kaldırdılar. Lige renk katacağız şeklinde verilen bir açıklama oldu. Kürtçe müzikler eşliğinde halaylar çekildi. Kutlamalarda kulübün zorlu yolculuğuna ve verdiği birliktelik mesajlarına vurgu yapıldı.
4: Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyı da alalım senden.
5: Evet, son karşılaşmada 4-0 üstün ayrıldı sahadan Shakhtar Donetsk ve dolayısıyla bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Teknik direktör Arda Turan da kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğunu yaşamış oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Hamburg'da gün içerisinde çok rüzgarlı, kapalı bir havada, ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların bugün bölgede 12 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bulutlu bir havada sıcaklıkların eyalet genelinde 6 derece olması tahmin ediliyor.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 127 euro 30 sent. Çeyrek altınsa 222 euro 78 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 32 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tüm dinleyenlerimize merhabalar. Metropol FM stüdyolarından ben Serdar ve Metropol FM siz kıymetli dinleyenlerimize dijital radyo kazandırıyor. Hamburg'da ve tüm Nordrhein-Westfalen eyaletinde promosyon ekibimiz sizlere yarışma kartları sunmuştu. Bu yarışma kartlarındaki QR kodunu telefonunuzdan tarıyorsunuz. En sevdiğiniz şarkıyı, en sevdiğiniz sanatçıyı bize bildiriyorsunuz ve yarışmamıza, çekilişimize katılıyorsunuz. Yarışmamız devam ediyor. Her yerde bu afişleri hala görebiliyorsunuz. Özellikle Türk iş yerlerinde ve çekilişten çıktığınızda, sizi aradığımızda telefonunuza da bakarsanız o zaman Teşnizat'tan bir adet DAB dijital radyo kazanıyorsunuz. Çekilişimizi yaptık. Hasan Birel arkadaşımızı seçtik. Şimdi numarasını tuşladım. Onu arayacağız ve telefonla bakarsa DAB radyoyu kazanacak. Hadi bakalım, arıyoruz. Numarasını tuşladık. Hasan Birel. Hasan Birel. Hasan.
2: Alo.
1: Hasan.
2: Efendim.
1: Hasan Birel, doğru mu?
2: Evet, doğru.
1: Metropol FM burası Hasan.
2: Merhaba abi, hoş geldin.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, sağ olsun, nasılsınız?
1: Ben de iyiyim.
2: Biraz sürpriz oldu.
1: nereden bir yarışmamıza katılmıştın? Nereden katılıyorsun? Neredesin şu an?
2: Köln'deyim. Köln? Ama şu anda bir üç günle İstanbul'a geldim ama Köln'den katılıyorum normalde. Orada oturuyorum.
1: Biz öyle yarışmayı yani şu an Berlin'de yapıyoruz. Sen Köln'den katıldın ama İstanbul'da, o da güzel. Güzel.
2: Evet.
1: Ne yapıyorsun? İstanbul'da ne yapıyorsun? Tatilde misin?
2: Vallahi biz aslında hem tatil hem iş yeri diyeyim. Biz Etmanus diye hamburger dükkanları açıyoruz. Burada birisiyle ciddi konuşmaya geldik. Yarın bir gün tekrar döneceğim.
1: Hayırlı olsun.
2: Köln'e.
1: Reklam.
2: Ama yakında Berlin'e de geliyoruz yakında. Haberiniz olsun.
1: Oo, bekliyoruz. Bekliyoruz. Reklam verdin mi radyoya?
2: Evet.
1: Verdin
2: evet,
1: mi?
2: 7. ayda verdim. Metropol FM'de Etmanus Bunge'de yayınlanacak. Bu da şu anda acayip tavaflık oldu yani.
1: Vallahi süper. En iyisini yapmışsın bak. Ben sana söyleyeyim. Pişman olmaz. Merak evet, etme. Bizden telefona çıktığın için, yarışmamıza katılmıştın. Bir adet dijital radyo, DAB radyo kazandın Hasan.
2: Oo, süper. Vallahi o da reklamını ben iyi yapıyordum. Şu anda sevindim yani. Gerçekten en azından Metropol FM'i her yerde dinleme şansınız daha iyi olur.
1: Vallahi senin adına da sevindim. Sana kolaylıklar diliyoruz. Hattan ayrılma. Adres bilgilerini almam lazım. Paket yoluyla göndereceğiz sana çünkü.
2: Tamam.
1: DAB Radyo'nun oldu mu? Hasan. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
2: Ben de görüşürüz. Allah'a emanet.
1: Kapatma. Kıymetli dinleyenler, yarışmamız devam ediyor. Bizi dinleyin ve telefonlarınıza bakın. Kendinize iyi bakın. Ben Serdar.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, siz de Teknisat TAB radyosu kazanmak istiyorsanız Enerve ve Hamburg'da bulunan afişlerimizdeki QR kodu okutarak katılabilirsiniz. Enerve ve Hamburg'daki afişlerimizin konumlarını internet sitemizde bulabilirsiniz. Detaylar metropolfm.de. Metropol FM, artık senin şehrinde.

0: Buradayız burada. Sıkıntı yok, buradayız. Herkese günaydın, herkese güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Şeyin fişi çıktı ya, dur bir, kulaklığın fişi çıktı. Evet, buradayız. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın zor günü. Ama bu zorluğu ortadan kaldırıyoruz. Geriye bıraktığımız saati bitirmeden önce insanlarımıza bir şey sormuştuk. Ne sizi şaşırtıyor? Niye şaşırıyorsunuz, niye şaşırmıyorsunuz diye bir soru sorduk. Çok güzel mesajlar geldi. Hakan, şaşırıyorum sana.
1: Allah şaşırtmasın.
0: Amin. 0-32-117-970-71. Gelen mesajlara bakacağız. Fantastik esprili mesajlarınız geliyor. Bak bir dinleyicimiz ne yazmış biliyor musun? Dünyanın şu haline şaşırmıyorum ve buna şaşırmadığıma şaşırıyorum diyor. Güzel olmuş. Vallahi iyi olmuş.
1: Çok iyi.
0: Evet, hayat o kadar kötü, ona şaşırıyor, ona şaşırmıyorum diyor. Alıştık buna diyor ve buna alışmış olmamız da aslında şaşırtıcı bir durum. Bravo, çok güzel. Kim ne göndermiş başka? Kim ne göndermiş? Marketlerde, dur ona sonra bakalım. Marketlerde satılan hangi ürünü inceleseler içinden zararlı bir şey çıkıyor. Buna da şaşırmıyorum artık demiş dinleyicimiz. Bugün bahsettik ya seninle, onu tekrarlayalım mı? O Globus marketlerde Almanya'nın dört bir tarafında satılan şey vardı.
1: Böğürtlen vardı.
0: Böğürtlen mix.
1: Evet.
0: Karışık böğürtlen, derin dondurulmuş. Markası neydi?
1: Söylüyorum hemen. Globus Bären Mix.
0: Almanya'nın dört bir tarafında satılmış bu. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, her yerde satılmış. 300 gramlık paketler, son kullanma tarihi
1: 29 Eylül 2027.
0: 29 Eylül 2027.
1: Yani 29.09.2027.
0: Hani şimdi şunu düşünebilir insanlar. Ha, bunda ne çıkmış?
1: Hepatit A virüsü çıkmış.
0: Hepatit A. Abi hepatit A çok zararlı bir virüs. Hı-hı. Neye zarar veriyor?
1: Onu da söyleyeyim hemen. Karaciğere. Aşırı derecede zarar veriyor. Bir de bağışıklık sistemine.
0: Bir de bağışıklığı düşük olan bir kişiye denk geldiğini düşünsene bunu, yaşlı bir insana.
1: Bilhassa yaşlılarda oluyor bu.
0: Feci bir durum. Ama hepatit A virüsünün böğürtlerin içine ne işi var ya?
1: Kaynağını şaşırmış olunu.
0: Ve bunlar geri çağrılıyor. Fişiniz olsun olmasın, bunları geri götürün. Kesinlikle tüketmeyin. Hani geri götürün götürmeyin onu bilmiyorum ama kesinlikle tüketmeyin. Normalde hani derin dondurulmuş, hani bu derin dondurulmuş, bunda artık virüs kalmaz diye düşünebilir insan.
1: Aslında tam tersi.
0: Tam tersi, sıcakta ölüyormuş o virüs. Evet. 85 derecelik ısıdan sonra ölüyormuş. İyi ben bunu alayım ısıtayım falan diye de düşünmeyi hiç tüketmeyin. Geri verin gitsin.
1: Bu Globus mağazalarında olan bir ürün. Hı-hı. Tabii ki. Hı-hı. Ama şimdi olur ya, Globus mağazalarından almış olduğunuz bu ürün işte fiş falan yok. Hı-hı. Hiç sorun değil. Fişsiz de onu geri verip para iadesi yapıyorlar.
0: Evet. Arkadaşımızın dediği gibi, hangi ürünü incelense içinden bir şey çıkıyor lan, bu ne? Artık şey olduk ha. Ha yine mi ya, iyi tamam. Hep oluyor gibi. Şaşırmıyoruz ya. Bären Mix von Globus. Mit der Variante Hepatit A. Allah Allah. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Biraz sonra yeni bir köşemiz başlıyor Metropol FM'de. Yok artık köşesi. Birazdan.

0: telli turnam. Ve Elif Hüse Doğan sizinle oldu. Günaydın efendim herkese, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Ve şimdi bir dinleyicimiz aradı, dedi ki hani bu Birdland'de hepatit A'ya rastlanılmış, Globus marketlerde satılan 300 gramlık paketlerdi. Ve bunlar geri çağrılıyor. Bir hanımefendi dinleyicimiz diyor ki benim başıma şöyle bir şey geldi diyor. Amazon'dan diyor bir şeyler aldık diyor. İşte priz aldık diyor ve bunlar diyor sonrasında geri çağrıldı. İşte yangın çıkarıyormuş. Onları kullanmayın, çöpe atın denildi diyor. Bunları biz diyor geri gönderebiliyor muyuz diyor. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Ya böyle bir şeydi. Tabii kim sattıysa ona başvuru yapmanız lazım. Hani biz konu ediyoruz ama onun kararını verecek olan kişi biz değiliz, ama normalde düşünün hani priz değil daha pahalı bir şey aldığını düşünsene mesela. Televizyon aldın. Elektrikte başka bir şey aldın ve elektrik problemi var. Yangın çıkarabilir tehlikesi var. Ve onu hani 1000 euro verdin mesela, çöpe mi atacaksın? Hani geri göndermen lazım ya da en azından ödediğin paranın bir bölümünü geri ödemeleri lazım.
1: Başına geldi mi öyle bir şey hiç senin?
0: O şekilde değil de mesela bir ürün almıştım. Ürün belirli bir süre sonra bozuldu. Geri göndermek istedim. Sana bugüne kadar hani kullanmışsın sen bunu, hepsini iade edemeyiz dediler. Belirli bir miktarını iade ettiler. Hani o olabiliyor. Hani ne yapacaksın? İşte Amazon'a başvuracaksın. Hani illa bir başvuru yapman lazım. Ne demişler? Ağlamayan bebeğe
1: emzik yok.
0: Evet. Ve şimdi yok artık köşemiz. Yeni bir köşemiz. Yok artık köşemizde enteresan bilgiler. Yok artık diyeceğiniz, yok artık diyeceğiniz şeyler. Evet. Hakan, ne var bakalım? İlk yok artık köşemizde bize neyden bahsedeceksin? Merak ediyoruz.
1: Mesela sabah kalktığında ilk yaptığın şey nedir senin Serdar?
0: Dişlerimi fırçalarım.
1: Tamam.
0: İki bardak su.
1: Uykunun açılması için.
0: İki bardak su.
1: Öyle mi?
0: Gece yatarken iki bardak su, sabah uyanınca iki bardak
1: kahve
0: su.
1: Kahve yok mu sende?
0: Kahve buraya gelince.
1: Tamam, yani genelde yine kahve içiyorsun değil mi? Uykum açılsın,
0: evet,
1: daha dinç olayım diye.
0: Şimdi, o ritüel haline geliyor birçok kişide, hani iyi geliyor.
1: Bilinçaltı böyle. Artık yerleşmiş. Evet. Ve aslında ne diyorlar biliyor musun? Elmaların kahveden daha çok işe yaradığını söylüyorlar. Bu uykunuzu.
0: Yok artık.
1: Çok güzel söylüyorsun onu. Aynen o şekilde. Çok neden? İlginç değil mi?
0: Elma neden? Hani diğerinde kafein var. Kahvede kafein var. Uyarıcı, evet, bir madde. Elma.
1: Elmada doğal meyve şekeri var. Evet. Lif var içerisinde ve su içerir. Bu sayede enerjinin daha yavaş ve dengeli yükseliyormuş.
0: Oo, doğru. Hı-hı. Kahvede bir anda yükseliyorsun.
1: Kafein sağlar. Hızlı etki eder ama sonrasında yine enerji düşüşüne neden olabiliyor.
0: Evet, kahveyi bitiriyorsun. Kahve bitiyor, sen de bitiyorsun yine.
1: Aynen.
0: Bir tane daha alayım.
1: Aslında serum gibi yanına takıp tamam mı? O şekilde gezmen gerekiyor.
0: Ama şey öyle değil. Elma öyle değil.
1: Elma da mesela çiğnemek kan dolaşımını da harekete geçiriyor. Ve birçok kişiyi de daha uyanık böyle hissettiriyormuş.
0: Evet, çiğne
1: harekette
0: babam.
1: Harekette var.
0: Kesinlikle bak. Aynen, kaslar öyle harekete geçiriyor. Yüz kasları, göz harekete geçiyor. Şeker yavaş yavaş senin dediğin gibi kana karışıyor ve o enerji sağlıyor. Bravo. Elma deyip geçmeyin. Hele de biraz daha ekşisi olursa herhalde daha da, değil mi?
1: Yani daha doğrusu kahve hızlı uyandırır, elma daha dengeli ve doğal enerji sağlar.
0: Teşekkür ederim Sayın.
1: Rica ederiz.
0: Yo artık köşemize bugün. Elma kahveden daha iyi uyandırır. Ver gazı. Ne bilgiler varmış sende be.
1: Sorma. Daha neler neler.
0: Karbonatlı bir şey bekliyoruz senden ama.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da U3 U-Bahn hattında bugün uzun süreli kapanma başladı. Bamberg ile Münzburg arasındaki seferler 5 Temmuz'a kadar durduruldu. Nedeni ise 110 yıllık metro hattındaki köprü yenileme çalışmaları. Yolcular için ek otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Hamburg'da Wilhelmsburg'la Neugraben arasındaki S-Bahn seferleri 23 Mayıs'a kadar durduruldu. S3 ve 5 hatlarını etkileyen çalışmalar nedeniyle yolcular için otobüslerle ek ulaşım sağlanıyor. Alman demir yolları tünel, ray ve sinyal sistemlerinin yenilendiğini açıkladı. Hamburg'daki 837. Liman Festivali bu yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festival kapsamında 250 gemi Hamburg Limanı'na gelirken dev yüzen sahne Guinness rekoru kırdı. Havai fişek gösterileri ve römorkor etkinliği en çok ilgi gören bölümler arasında yer aldı. Hamburg'a SV Bundesliga'da son iç saha maçında Freiburg'u 3-2 yendi. Bekir Ayata kariyerinin ilk Bundesliga golünü atarken Vuskovic frikik golüyle taraftarlara veda etti.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da hükümetin planladığı 1000 euroluk vergisiz destek primi Bundesrat engeline takıldı. Eyaletler uygulamanın mali yükünün büyük kısmının kendilerine kalacağını savunuyor. Hükümet ise vatandaşlara yönelik ekonomik desteği sürdürmek istediğini açıkladı. Federal Ağ Ajansı İran Savaşı sebebiyle gaz fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu. Kurum Başkanı Klaus Müller özellikle yeni enerji sözleşmelerinde fiyat artışlarının görülebileceğini söyledi. Yetkililer vatandaşlara gaz tasarrufu çağrısı yaptı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Alman hükümetine artık sonuç üretin çağrısı yaptı. Söder, aşırı sağ popülist parti AfD'nin yükselen oy oranlarını demokrasi için uyarı olarak değerlendirdi. CSU lideri ayrıca Bundesrat tarafından durdurulan 1000 euroluk destek priminin artık gündemden kalktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak değerlendirdi. İran'sa savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların bitirilmesini talep ediyor. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ni oyaladığını savundu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem Salıncak. Guten Morgen, merhabalar.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Radar ihbarımız vardı. Und zwar Cottbuser Tor in Richtung Skalitzer Straße. Hier wird es geblitzt, liebe Leute. Vorsicht, das ist eine 30er Zone. Şimdi size bir şey dinleteceğim. Bu ne sesi? Sehr offensichtlich, oder? Was das ist. Ne? Das ist eine Dose. İçecek kutusu. Ve şimdi pratik bilgiler köşemizde bu gazlı içeceklerin kutusunu açtığımızda ortalığı batırıyoruz. Köpürüyor her taraf, fışkırıyor falan filan. Was kann man dagegen tun?
2: Ama genelde ne zaman şey oluyor? Fışkırıyor, patlıyor bunlar.
0: Eğer çok sallandıysa, düştüyse.
2: Değil mi? Bu gibi durumlarda hiç yapmış olduğun herhangi bir taktik var mı senin? Uygulamış olduğun?
0: Genelde gördüğüm şey. Üzerine böyle tırnağınla
2: tıklıyorlar değil
0: tıklıyorlar.
2: Mi? Tıklıyorlar. Başka bir taktiği daha var.
0: O bir işe yarıyor sanki ama.
2: Seninkisi ya so manchmal. Her zaman değil. Ama benim dediğim taktiği uygularsan hiç gözü kapalı açabilirsin.
0: Takdiri seveyim senin. Söyle bakayım.
2: Evet. Şimdi o düşen kutuyu aldığın zaman, kutu içeceği aldığın zaman, gazlı kutu içeceğinden bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Masanın üzerine dikey bir şekilde koyuyorsun.
0: Evet.
2: Ondan sonra kendi ekseni etrafında çeviriyorsun. Einfach, okay. Du drehst es einfach mal um, ne?
0: Okay.
2: Bu kadar.
0: Sonra köpürmüyor.
2: Açıyorsun.
0: İçiyorsun.
2: İçiyorsun. Hiç hiçbir patlamadan, yer fışkırmadan, üstünü başını batırmadan içiyorsun.
0: Düşek hayır. Dikey koyuyorum, çevir, kendi ekseninde çeviriyorum. Kaç defa çevireceğim?
2: Böyle bir iki kere çevireceksin. Yani eine Umdrehung oder zwei Umdrehungen.
0: Wir müssen mal ein Video damit machen.
2: Echt? Tamam.
0: Tamam.
2: Machen wir es.
0: Ben pek olmaz gibi geliyor
2: ben,
0: bana sanki.
2: Ya yani biliyorum ben yaptım
0: tamam,
2: çünkü.
0: Tamam ama ben sallayacağım.
2: Tamam okey.
0: Tamam oldu okey. Pratik bilgiler köşemizde. Bugün yine enteresan bir bilgi Hakan'dan. Teşekkürler Hakan.
2: Rica ederim.

0: Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun. Metropol FM burası. Günaydın bütün dinleyenlerimize.
1: Günaydınlar, guten morgen.
0: Bak sen az önce yok artık köşemizde şey dedin ya. Sabahları ayılmak için, uyanmak için elma yemek kahveden daha faydalıdır dedin ya. Çünkü neden elma daha faydalı kahveye göre?
1: Liflerden dolayı, bir de...
0: Şeker var.
1: Şeker var içerisinde. Doğal şeker. Tabii ki ondan sonra... bir de su içirir. Bu sayede tabii ki enerjin daha yavaş yavaş dengeli ve dengeli.

0: Aynen o şekilde.
1: Ich dachte, hätte länger gedauert. Also mit der Energie. Also nicht Kaffee, sondern Apfel. Ve dinleyicimiz şey diyor. Kahve ile elmayı bir arada tüketsek diyor, nasıl olur diyor.
0: Ha, iyi fikir. Hmm. Elmayı kahveye bandıra bandıra yesin.
1: Ondan sonra da uç. İpe bağla, uçurt uçurtma niyetine. Günaydın.
0: Günaydınlar.

0: Bah, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
2: Hip-hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: Müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: bırakın sabredeyim.
1: Sefo ve Semih Cenk, sabrettim saatlerimiz 10 olmak üzere. Çay Şekeri programımızın son dakikaları geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, saat 11 ile 13 arasında Rengarenk programında ben sizlerle birlikte olacağım. Konser biletleri de dağıtacağız ve farklı parçalarda çalacağız. Ondan sonra 15'ten itibaren 19'a kadar Esra Arkadaşımız Chucky D. Murder Puppet sizlerle birlikte olacak. Ve 19 ile 21 arasında da Okan Bayülgen Hayatım Roman adlı programıyla sizlerle birlikte olacak. Oh be, şaşırmadan söyledim.
1: Güzel bir sabah diliyoruz. Ajda Pekkan olur ya burada. Ben Serdar.
2: Ben Nici Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die vier deutschen Passagiere des von einem Hunter-Virus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind am späten Abend von Eindhoven aus nach Deutschland gebracht worden. Dort sollen sie zunächst weiter untersucht werden.
2: Danach sollen sie in ihre Heimatbundesländer gebracht werden und dort in Quarantäne. Eine Person soll aus der Region Berlin-Brandenburg stammen und in die Berliner Charité gebracht werden. Eine Kontaktperson ohne Symptome soll in Baden-Württemberg in häusliche Isolation gehen. Auch die meisten anderen Passagiere der Hondius wurden in ihre Heimatländer geflogen. Nach 3 Todesfällen an Bord und einer wochenlangen Odyssee im Atlantik hatte das Schiff am Wochenende auf Teneriffa angelegt. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: US-Präsident Trump hält die Antwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges für völlig inakzeptabel. Ich habe gerade die Antwort der sogenannten Vertreter des Irans gelesen. Das gefällt mir nicht. Völlig inakzeptabel, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
3: Einzelheiten über den exakten 14-Punkte-Plan der USA und die genaue Antwort aus dem Iran sind nicht bekannt. Es ging unter anderem um Sanktionen, Irans Atomprogramm und die Straße von Hormuz, die bekannten Streitpunkte also. Aus Teheran verlautete, man habe den USA ein Ende aller Kampfhandlungen, auch im Libanon, und Sicherheit bei der Schifffahrt vorgeschlagen. Nach Trumps Ablehnung ist unklar, wie es jetzt weitergeht. Aus den USA, Tina Eck.
1: Die Protestwelle gegen das Sparpaket von Bundesgesundheitsministerin Wagen ebbt nicht ab. Verbände der Praxis- und Klinikärzte machen Front gegen Limits für Vergütungsanstiege und ein Aus für mehr Extrazahlungen. Einsparungen im Gesundheitswesen bleiben nicht abstrakt, sondern wirken sich unmittelbar auf die Versorgung aus, sagt der Ärztepräsident Reinhardt. Etwa jeder 9. Mensch in Deutschland muss mit beengten Wohnverhältnissen zurechtkommen. Fast 12% der Bevölkerung lebten im vergangenen Jahr in überbelegten Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das Problem habe sich binnen 5 Jahren verschärft. 2020 lebten demnach noch rund 10% der Menschen hierzulande in Wohnungen, die für die Zahl der Personen zu wenig Zimmer hatten. Besonders betroffen sind Erwachsene mit ausländischer Staatsangehörigkeit.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın siyasal casusluk suçlamasıyla yargılanacağı dava bugün. Senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'la beraber gazeteci Merdan Yanardağ'da casusluk suçu gerekçesiyle yargılanıp 20'şer yıl hapis istemiyle yargılandığı dava bugün Silivri'de görülmeye başlanıyor.
4: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı belirtildi. Bununla ilgili neler var?
5: Evet, senin de söylediğin gibi böyle bir iddia var, böyle bir haber var. Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Kendisi şu anda tutuklu zaten. Dün de öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildiği ve orada ifade alma işleminin başlandığı belirtildi.
4: Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye ziyareti kapsamında Baykar'ın Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Bu habere bakalım.
5: Taner, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daveti vardı Belçika Kraliçesi'ne. 400 kişilik ekiple Türkiye'ye geldi ki iş insanları var yanında. 14 yıl aradan sonra ilk ziyaret olarak nitelendiriliyor bu ziyaret ve ziyaretinde ilk olarak da Baykar'ı ziyaret etti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti Belçika Kraliçesi Matilde.
4: Güçlü, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden uçakta iniş sonrası duman paniği yaşandı. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, buna ilişkin görüntüler de yayınlandı. Uçak indikten sonra uçaktan bir duman çıkmaya başlıyor. Bunun üzerine acil durum veriliyor hemen ve ardından slaytlar açılıyor. Yani yolcular da yan taraflarda bulunan kaydıraklardan tahliye ediliyorlar. Ne yolcularda ne de kabin ekibinde herhangi bir problem var. Hepsinin tahliyesi gerçekleştirilmiş oldu.
4: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmetspor şampiyonluk sevincini Diyarbakır'da kutladı. Bu kutlamalara bakalım.
5: Evet, on binlerce taraftarı vardı Ahmetspor'un ve onlar da bu kutlamaya katıldılar. Şampiyonluk kupasını kaldırdılar. Lige renk katacağız şeklinde verilen bir açıklama oldu. Kürtçe müzikler eşliğinde halaylar çekildi. Kutlamalarda kulübün zorlu yolculuğuna ve verdiği birliktelik mesajlarına vurgu yapıldı.
4: Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyı da alalım senden.
5: Evet, son karşılaşmada 4-0 üstün ayrıldı sağdan Shakhtar Donetsk ve dolayısıyla bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Teknik direktör Arda Turan da kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğunu yaşamış oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Hamburg'da gün içerisinde çok rüzgarlı, kapalı bir havada, ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların bugün bölgede 12 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bulutlu bir havada sıcaklıkların eyalet genelinde 6 derece olması tahmin ediliyor.

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı uzatma alışkanlığı boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anlara sebepsiz. Biliyorum yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak değişti bile gökyüzü, hem demedik mi biz?

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 127 euro 30 sent. Çeyrek altınsa 222 euro 78 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 32 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da U3 U-Bahn hattında bugün uzun süreli kapanma başladı. Bamberg ile Münzburg arasındaki seferler 5 Temmuz'a kadar durduruldu. Nedeni ise 110 yıllık metro hattındaki köprü yenileme çalışmaları. Yolcular için ek otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Hamburg'da Wilhelmsburg'la Neugraben arasındaki S-Bahn seferleri 23 Mayıs'a kadar durduruldu. S3 ve 5 hatlarını etkileyen çalışmalar nedeniyle yolcular için otobüslerle ek ulaşım sağlanıyor. Alman demir yolları tünel, ray ve sinyal sistemlerinin yenilendiğini açıkladı. Hamburg'daki 837. Liman Festivali bu yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festival kapsamında 250 gemi Hamburg limanına gelirken dev yüzen sahne Guinness rekoru kırdı. Havai fişek gösterileri ve römorkor etkinliği en çok ilgi gören bölümler arasında yer aldı. Hamburg'a SV Bundesliga'da son iç saha maçında Freiburg'u 3-2 yendi. Bekir'e Yata kariyerinin ilk Bundesliga golünü atarken Vuskovic frikik golüyle taraftarlara veda etti.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da hükümetin planladığı 1000 euroluk vergisiz destek primi Bundesrat engeline takıldı. Eyaletler uygulamanın mali yükünün büyük kısmının kendilerine kalacağını savunuyor. Hükümet ise vatandaşlara yönelik ekonomik desteği sürdürmek istediğini açıkladı. Federal Ağ Ajansı İran Savaşı sebebiyle gaz fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu. Kurum Başkanı Klaus Müller özellikle yeni enerji sözleşmelerinde fiyat artışlarının görülebileceğini söyledi. Yetkililer vatandaşlara gaz tasarrufu çağrısı yaptı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Alman hükümetine artık sonuç üretin çağrısı yaptı. Söder, aşırı sağ popülist parti AfD'nin yükselen oy oranlarını demokrasi için uyarı olarak değerlendirdi. CSU lideri ayrıca Bundesrat tarafından durdurulan 1000 euroluk destek priminin artık gündemden kalktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak değerlendirdi. İran'sa savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların bitirilmesini talep ediyor. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ni oyaladığını savundu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Krieges nicht voran. US-Präsident Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung des Konflikts als völlig inakzeptabel und sprach weitere Drohungen gegen Teheran aus. Die Folge? Die Märkte bleiben unsicher. Der Ölpreis hat zum Wochenstart erneut angezogen.
2: Die Autofahrer merken den Anstieg noch nicht. Die Spritpreise sind weiter runtergegangen, vor allem für Diesel. Zum ersten Mal seit Anfang März kostet ein Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt wieder weniger als 2 Euro. Auch Super E10 ist über das Wochenende günstiger geworden, wenn auch nur minimal. 1,97 Euro werden momentan für den Liter fällig. Normalerweise ist Diesel billiger als E10, weil es niedriger besteuert wird. Der Dieselpreis ist allerdings deutlich krisenanfälliger. Unter anderem, weil mehr von dem Kraftstoff nach Deutschland importiert wird. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Die 4 in die Niederlande ausgeflogenen deutschen Passagiere des von einem Hunter-Virus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind am späten Abend von Eindhoven aus nach Deutschland gebracht worden. Ein Sprecher der Uniklinik Frankfurt bestätigte die Ankunft des sogenannten Sonderisolierungstransports.
3: In der Uniklinik in Frankfurt sollen die Passagiere zunächst weiter untersucht und beobachtet werden. Danach sollen sie in ihre Heimatbundesländer gebracht werden und dort in Quarantäne. Eine Person soll aus der Region Berlin-Brandenburg stammen und in die Berliner Charité gebracht werden. Eine Kontaktperson ohne Symptome soll in Baden-Württemberg in häusliche Isolation gehen. Auch die meisten anderen Passagiere der Hondius wurden in ihre Heimatländer geflogen. Nach 3 Todesfällen an Bord und einer wochenlangen Odyssee im Atlantik hatte das Schiff am Wochenende auf Teneriffa angelegt. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Verteidigungsminister Pistorius setzt auf den Bau von neuen Waffensystemen zusammen mit der Ukraine. Dazu solle die Zusammenarbeit beider Staaten weiter ausgebaut werden, sagte der SPD-Politiker in Kiew, wo er am Morgen eintraf. Diese Kooperation als Teil einer strategischen Partnerschaft zu stärken, sei das Hauptziel der Reise. Kaffee wird etwas günstiger. Die großen Lebensmittelhändler senken erneut die Preise ihrer Eigenmarken. Produkte kosten seit dieser Woche 10 bis 50 Cent weniger als bisher. 500 Gramm gemahlener Röstkaffee sind ab 4,79 Euro erhältlich. Auch Pads und Kapseln werden billiger.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın siyasal casusluk suçlamasıyla yargılanacağı dava bugün. Senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'la beraber gazeteci Merdan Yanardağ'ın da casusluk suçu gerekçesiyle yargılanıp 20'şer yıl hapis sistemiyle yargılandığı dava bugün Silivri'de görülmeye başlanıyor.
4: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı belirtildi. Bununla ilgili neler var?
5: Evet, senin de söylediğin gibi böyle bir iddia var, böyle bir haber var. Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Kendisi şu anda tutuklu zaten. Dün de öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildiği ve orada ifade alma işleminin başlandığı belirtildi.
4: Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye ziyareti kapsamında Baykar'ın Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Bu habere bakalım.
5: Taner, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daveti vardı Belçika Kraliçesi'ne. 400 kişilik ekiple Türkiye'ye geldi ki iş insanları var yanında. 14 yıl aradan sonra ilk ziyaret olarak nitelendiriliyor bu ziyaret ve ziyaretinde ilk olarak da Baykar'ı ziyaret etti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti Belçika Kraliçesi Matilde.
4: Güçlü, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden uçakta iniş sonrası duman paniği yaşandı. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, buna ilişkin görüntüler de yayınlandı. Uçak indikten sonra uçaktan bir duman çıkmaya başlıyor. Bunun üzerine acil durum veriliyor hemen ve ardından slaytlar açılıyor. Yani yolcular da yan taraflarda bulunan kaydıraklardan tahliye ediliyorlar. Ne yolcularda ne de kabin ekibinde herhangi bir problem var. Hepsinin tahliyesi gerçekleştirilmiş oldu.
4: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmetspor şampiyonluk sevincini Diyarbakır'da kutladı. Bu kutlamalara bakalım.
5: Evet, on binlerce taraftarı vardı Ahmetspor'un ve onlar da bu kutlamaya katıldılar. Şampiyonluk kupasını kaldırdılar. Lige renk katacağız şeklinde verilen bir açıklama oldu. Kürtçe müzikler eşliğinde halaylar çekildi. Kutlamalarda kulübün zorlu yolculuğuna ve verdiği birliktelik mesajlarına vurgu yapıldı.
4: Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyı da alalım senden.
5: Evet, son karşılaşmada 4-0 üstün ayrıldı sahadan Shakhtar Donetsk ve dolayısıyla bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Teknik direktör Arda Turan da kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğunu yaşamış oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

Nick Hakan, 2 saat birlikteyiz. Tam 2 saat birlikteyiz ve Hakan deyince, DJ deyince akla ilk gelen şey ne oluyor? Müzik falan değil, bilet. Bugün biletlerden de hangi sanatçılar var abi? Hangi sanatçıların biletlerini dağıtacaksın? Kazandıracaksın? Az sonra hangi sanatçımızın geçen hafta neydi? Daha doğrusu ne geçen haftası daha? Evet, 2 gün öncesine kadar Düsseldorf'ta Güldür Güldür'ün biletlerini sizlere armağan etmiştik ve Düsseldorf'ta muhteşem bir Güldür Güldür gösterisi vardı. Tıka basa doluydu, çok da keyifliydi, eğlenceliydi ve Güldür Güldür aynı zamanda Mannheim'a da geliyor ve Berlin'e de gelecek ve buralara da bilet dağıtacağım. Onun yanı sıra tabii ki Stuttgart'ta Özcan Deniz'in de konseri oldu. Muhteşem bir konser. Sadece tabii ki Stuttgart'ta değil, ondan sonra Amsterdam'a geçtiler. Ve bugün, yani daha doğrusu bu hafta Perşembe günü Özcan Deniz Essen'de. Ve buradaki konser için biletlerim olacak. Sizlere dağıtacağım. Ne yapmanız gerektiğine dair de daha detaylı bilgiyi biraz sonra vereceğim. Öncesine kısa böyle bir ara veriyoruz. Sonra Gülşen'in Her Gece Aldı şarkısını biliyorsunuz. Bir kelamdan tanıdığımız bu güzel şarkıyı kulak vereceğiz. Radyonuzdan ayrılmayın. Keyfiniz rengarenk olsun.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Metropol FM.

DJ Hakan'la Rengarenk. Şimdi Barış Manço'nun Anlıyorsun Değil Mi? Bir çocuk şarkısı gerçi bu ama bu çocuk, yetişkin hiç fark etmez. Hepimiz böyle, sen bilmezsin. Sen ufacıktın o zamanlar. Didem'den bahsediyorum. Sosyal medyada bizim neyimiz varsa Didem şu anda karşımda. Hakan hadi video çekeceğiz dedi. Tamam video çekeceğiz dedi. Şimdi onu birazcık bilgilendiriyorum. Bilmez o daha, yaşı ufak onun. Anlıyorsun değil mi? Barış Manço'nun 11.21 ve biraz sonra Offenbach'taki Özcan Deniz biletleri için neler yapabileceğinize dair bilgileri daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Radyonuzdan ayrılmayın.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg'da U3 U-Bahn hattında bugün uzun süreli kapanma başladı. Bamberg ile Münzburg arasındaki seferler 5 Temmuz'a kadar durduruldu. Nedeni ise 110 yıllık metro hattındaki köprü yenileme çalışmaları. Yolcular için ek otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Hamburg'da Wilhelmsburg'la Neugraben arasındaki S-Bahn seferleri 23 Mayıs'a kadar durduruldu. S3 ve 5 hatlarını etkileyen çalışmalar nedeniyle yolcular için otobüslerle ek ulaşım sağlanıyor. Alman demir yolları tünel, ray ve sinyal sistemlerinin yenilendiğini açıkladı. Hamburg'daki 837. Liman Festivali bu yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festival kapsamında 250 gemi Hamburg limanına gelirken dev yüzen sahne Guinness rekoru kırdı. Havai fişek gösterileri ve römorkor etkinliği en çok ilgi gören bölümler arasında yer aldı. Hamburg'a SV Bundesliga'da son iç saha maçında Freiburg'u 3-2 yendi. Bekiray Yata kariyerinin ilk Bundesliga golünü atarken Vuskovic frikik golüyle taraftarlara veda etti.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da hükümetin planladığı 1000 euroluk vergisiz destek primi Bundesrat engeline takıldı. Eyaletler uygulamanın mali yükünün büyük kısmının kendilerine kalacağını savunuyor. Hükümetse vatandaşlara yönelik ekonomik desteği sürdürmek istediğini açıkladı. Federal Ağ Ajansı İran Savaşı sebebiyle gaz fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu. Kurum Başkanı Klaus Müller özellikle yeni enerji sözleşmelerinde fiyat artışlarının görülebileceğini söyledi. Yetkililer vatandaşlara gaz tasarrufu çağrısı yaptı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Alman hükümetine artık sonuç üretin çağrısı yaptı. Söder, aşırı sağ popülist parti AfD'nin yükselen oy oranlarını demokrasi için uyarı olarak değerlendirdi. CSU lideri ayrıca Bundesrat tarafından durdurulan 1000 euroluk destek priminin artık gündemden kalktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak değerlendirdi. İran'sa savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların bitirilmesini talep ediyor. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ni oyaladığını savundu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: DJ Hakan'la yani bendenizle birlikte rengarenk programdasınız arkadaşlar. Her zamanki olduğu gibi yine sıra dışı şarkılarımızın yanı sıra sizlere biletler kazandıracağım. Bu sefer bu perşembe günü Özcan Deniz Avrupa turnesine başladı. İlk konseri Stuttgart'tı, ikinci konseri Amsterdam'dı ve üçüncü konseri ise bu perşembe günü Essen'de olacak ve Essen'deki konser için bilet kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken bir şey var. Farklı bir şey yapacağız bu sefer. Bana bir selfie çekip göndereceksiniz WhatsApp üzerinden. 030-217-970-71. Tekrar ediyorum, 030-217-970-71. Tekrardan başa alıyoruz. Özcan Deniz'in bu perşembe günü Essen'deki konseri için size 2x2 bilet armağan ediyorum. Ve bu biletleri kazanabilmek için yapmanız gereken bir selfie. Ama nasıl bir selfie olacak? Omzunuza herhangi birisini alacaksınız. Oturtturacaksınız. Ve birisi de sizin fotoğrafınızı çekecek. Şimdi kim olur? Eşiniz olur. Yani kilosu elverişliyse. Komşuyu da alabilirsiniz. Sokaktan geçerken herhangi birisini de alabilir. Durdurup da bir dakika şu omzuma çıksan, bir el atsana falan deyip de selfie göndermeniz gerekiyor. Göndereceğiniz selfie'lerde en hoşuma giden iki kişiye 2x2 bilet armağan edeceğim. Anlaştık mı? Baştan söyleyeyim mi? Omzunuza birisi oturacak. Siz de ayakta duracaksınız ve taşıyacaksınız o kişiyi. Hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Kadın, erkek. Kadın erkek geldi aklıma başka. Çoluk, çocuk. Hiç fark etmez. Siz de çocuğunuzun omzuna oturabilirsiniz. O sizin insafınıza kalmış bir şey arkadaşlar. Hadi bakayım, fotoğraflarınızı bekliyorum. 030-217-970-71 ve ilk fotoğraflar gelmeye başladı bile. Birisi böyle koltuğa yan oturmuş, kemeri de bağlamış. Omzunda birisi olacak, birisi. Yandan portre gerekmiyor bana. Tamam mı? Yakışıklısın da burada, tamam mı? Omzunda birisini aldığın takdirde yarışımıza dahil oluyorsunuz. Bekliyorum fotoğraflarınızı. 030-217-970-71.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, İran'daki savaşın Almanya ekonomisi üzerindeki etkisinin beklenenden daha ağır olduğu ortaya çıktı. Yeni vergi tahminlerine göre federal hükümetin 2027 yılında yaklaşık 10 milyar euro gelir kaybı yaşayacağı öngörülüyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil yaşanan gelişmelerin ekonomi üzerinde ciddi hasar yarattığını belirtirken, açıklamasında mevcut tablonun 2027 bütçesi için önemli bir temel oluşturduğunu vurguladı. Ancak ekonomik görünümün hala büyük belirsizlikler içerdiğini ifade eden bakan, sürekli kriz yönetiminin gerekli olduğuna dikkat çekti.
3: Die Ergebnisse zeigen, wie hart uns der Iran-Krieg wirtschaftlich trifft. Und die Ergebnisse zeigen auch, dass wir insgesamt als Land krisenfester und unabhängiger werden müssen. Das oberste Ziel dieser Regierung ist es, Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen und für Wirtschaftswachstum zu sorgen. Seit knapp 2 Monaten sehen wir allerdings, dass der Iran-Krieg, der durch Donald Trump ausgelöst wurde, dass dieser verantwortungslose Krieg und die daraus resultierende Energiepreisschocksituation, dass das unsere wirtschaftliche positive Dynamik vorerst ausbremst.
2: Federal Maliye Bakanı Klingbeil, ekonomik sıkıntıların büyük ölçüde uluslararası gelişmelerden kaynaklandığını belirtirken, özellikle küresel krizlerin Almanya üzerindeki etkisinin çok arttığını dile getirdi.
3: Ich will Ihnen sagen, wir nehmen diese Entwicklung sehr ernst und wir müssen auch uns darauf vorbereiten, jederzeit zu handeln, wenn die Krise sich weiter zuspitzt. Für mich folgt aber auch daraus, dass wir ein Bewusstsein brauchen, dass wir uns nicht weiter von Krise zu Krise hangeln dürfen, sondern wir müssen insgesamt an unserer Souveränität und Resilienz als Land arbeiten. Das sind Prioritäten, die ich schon bei der Vorstellung der Eckwerte zum Bundeshaushalt 2027 angesprochen habe.
2: Bakan Almanya'nın ekonomik açıdan daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Klingbeil'a göre savaşın mali yükünü en fazla hisseden kesim ise federal hükümetin olmadığını, yerel yönetimlerin olduğunu ifade etti. Belediyelerin artan mali baskılar altında olduğunu ve destek ihtiyacının büyüdüğünü belirtti.
3: Zeigt übrigens auch, das will ich hier sagen, manche haben spekuliert darüber, ob der Staat etwa durch höhere Steuereinnahmen an der Krise verdienen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Der Staat ist kein Krisengewinner. Für die Gemeinden sind die Mindereinnahmen höher als bei den Ländern. Die Gemeinden sind also besonders hart getroffen, weil sie insgesamt ja auch deutlich geringere Einnahmen haben. Das liegt vor allem daran, dass man mit höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet hatte und jetzt sie niedriger ausfallen, als das noch im Herbst der Fall war. Die wirtschaftliche Eintrübung schlägt also gerade bei den Gemeinden voll durch.
2: Değerli dinleyenler, Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından yayınlanan yeni konjüktür raporu Alman ekonomisinin krizden çıkamadığını ortaya koydu. Rapora göre 2026 büyüme beklentisi %0,4'e düşürüldü. Böylece 3 yıllık durgunluğun ardından beklenen toparlanma yine gerçekleşemedi. Raporda özellikle İran-ABD-İsrail savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları ve tedarik zinciri sorunlarının ekonomiyi olumsuz etkilediği belirtildi. Yatırımlarda da ciddi gerileme dikkat çekiyor. Şirketlerin büyük bölümü yeni yatırım planlarını azaltırken, makine ve ticari araç yatırımlarının hala 2019 seviyesinin oldukça altında olduğu kaydedildi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya.
4: Selam Hakan, ben sana bu resmi gönderiyorum. Ben eşimin omuzuna maalesef oturamıyorum. Neden dersen vallahi benim eşim spordan omuzları gitti yani. Ama bu da tatlı çıktık değil mi?
0: Evet, ama bu da tatlı çıktı değil mi dedi. Ben vallahi çok eğlendim, gayet güzel. Evet, fotoğraflarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım ilk iki kim olacak? Bu arada gelen o kadar alakasız güzel fotoğraflarınız var ki. Bir dinleyicim mesela, bakayım ne demiş. Bakayım burada, bu da selam, sen de iyice abarttın ya Hakan diyor. İki bilet için bel fıtığı mı olacağız diyor. Yani sen ille de birini taşımak mecburiyetin değilsin. Sen birisinin omuzuna oturabilirsin. Hiç bunu akıl edebildin mi? Hadi bakalım. Başka bir dinleyicimiz ise bakayım. O ne demiş? Günaydın Hakan. Yalnız dükkanla çalışıyoruz şu anda. Kimi bulup oturtturalım omuzumuza? Hakan, üçüncü kişi kim olsun ki fotoğrafımızı çeksin diye. Bak şimdi. Cep telefonlarında Selbst Auslöser diye bir şey var. Otomatiğe bağlıyorsun, 5 saniye içerisinde senin fotoğrafını çekiyor. Bunu hallettik mi? Üçüncü kişiyi de bulursun mutlaka. Orada bak bir fotoğraf çekmişsin daha öncesinde, bir dilini çıkarmışsın. O dil, biliyorsun o dil yarışmamız vardı, ona da katılmışsın. Ha bu arada söyleyeyim arkadaşlar, bir de dil yarışmamız vardı. Onlar da bugün belli olacak. Bugünkü kazanan, acaba dil fotoğraflarında kazanan kim? Onu da bugün sosyal medyamızda, Instagram'da açıklayacağız. Dolayısıyla bugün de bilet kazananlar belli olacak. Evet, ve birbirinden güzel fotoğraflar geliyor. O fotoğrafları da biraz sonra değerlendireceğiz. Bugün değerlendireceğiz. Bugünkü programımda öncesinde APO'yu çalıyorum sizlere. Sen diyor. 11.38 oldu saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz. Merhaba, ben Cihan.

0: Bir tanesi sen dedi. Metropol FM Rengarenk programında. Dum dum dum da da dum dum. Arkadaşlar o kadar güzel fotoğraflar göndermişsiniz ki bana. Oh, wunderbar. Gefällt mir sehr. Çok zor bir seçim olacak. Bakalım Özcan Deniz'in bu Perşembe günü Essen'deki konseri için 2x2 bileti kazanan dinleyicilerimiz kimler olacak? Konu neydi? Radyolarını yeni açanlar için. Dediğim gibi bu Perşembe günü Essen'deki Özcan Deniz konseri için fotoğraf, daha doğrusu bilet kazanmak istiyorsanız bir selfie göndermeniz gerekiyor bana. O selfie de omzunuza herhangi birisini alacaksınız ve fotoğraf çektireceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çocuğunuz olur, ne bileyim herhangi bir hayvan olabilir, komşunuz olabilir, eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, siz çocuğunuzun omuzuna oturabilirsiniz. Veyahut da şöyle serzenişte bulunan bir dinleyicim var.
1: Benim bir arkadaş var, iş arkadaşı. Şu an beraber çalışıyoruz. 130 kilo falan geliyor. Ne diyorsun bu duruma?
0: Ne diyorsun bu duruma? Arkadaşın 130 kiloysa bak ben sana bir akıl vereyim. Sen onun omzuna çıkmayı denedin mi? Yani arkadaş 130 kiloysa çalıştığınız bütün varlığı, oradaki bütün ahaliyi de omzuna alacak kudrete, güce sahiptir diye düşünüyorum. Hadi bakalım, bekliyorum öyle. 130 kilo aşağıda olsun, sen yukarıda ol. Es sei denn, du bist nicht über 130, yani 130. Evet ve fotoğraflarınızı bekliyoruz. 0-32-117-970-71 numaralı WhatsApp hattımıza fotoğraflarınızı bekliyoruz. Omzunuza herhangi birini alın ve Özcan Deniz biletlerini kazanın. Bu arada bu fotoğrafları da tabii ki sosyal medyamızda paylaşacağız arkadaşlar. Bilet kazanamazsınız, bakarsınız artist falan olursunuz. Keşfedilirsiniz, öyle değil mi? Olay bir de bu yönden bakalım. Evet, kısa bir aramız olacak, ondan sonra Ajda Pekkan ben yanmışım diyecek. O şarkının hemen ardından da yine DJ Hakan'ın hiçbir yerde olmayan şarkılarla yolumuza ilerleyeceğiz. Sizler de buna tanık olacaksınız.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.
1: Senin radyon.

Metropol FM'desin. Ajda Pekkan, ben yanmışım dedi. Rengarenk programda hafta başı pazartesinden mikrofona ben de İci Hakan. Gününüze renk getirmeye devam ediyor.

Evet, konumuz ise bu perşembe günü Özcan Deniz'in Esin'deki konseri için iki tane bilet vereceğim. Dört tane bilet vereceğim sizlere. Yapmanız gereken tek şey herhangi birisini omuzunuza alıp fotoğrafını çekip bana göndermeniz. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 ve bizim burada seçeceğimiz mi desem yoksa burada oylamaya mı su? O kadar güzel resimler var ki ben burada şimdi ikilem içerisinde kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. İlk önce ben seçecektim, ondan sonra das wird richtig schwer. Sonra bakayım Didem'le konuştum. Didem dedim, biz bunlara en iyisi oylamaya sunalım dedim. Şimdi Didem bakıyor bana, hemen geri dönecek. Siz fotoğraflarınızı göndermeye devam edin arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Omuzunuza, bu ister çocuk, ister komşunuz, ister herhangi bir hayva. Ne olursa olsun omzuna alabilirsiniz ve bir fotoğraf çekip bana göndermeniz. Tamam, anlaştık. Tekrar edelim, numarayı 0-30-217-970-71. Birbirinden o kadar güzel resimler geldi ki, fotoğraflar geldi ki. Bu arada Volkan adına bir dinleyicimiz diyor ki, selam Hakan, ben 101 kiloyum. Eşime sordum omuzlarına beni alsın diye. Ve fotoğraf çekileyim diye, kabul etmedi tabii ki diyor. Senin hakkında da pek iyi konuşmadı diyor. Yani sen eşini omzuna alsaydın onu hiç düşünmüyorsun değil mi? Erkeklerde nasıl oluyor abi? Gelen birçok mesajlar var, onlara da biraz sonra yer vereceğim. Hepsi birbirinden eğlenceli, birbirinden komik, birbirinden gülünç. Onun yanı sıra ne demiştik tabii ki? Hiçbir yerde duyamayacağınız, satın alamayacağınız ve ana diyebileceğiniz şarkılarla devam ediyoruz. İlerliyoruz şimdi. Dudu'yu biliyorsunuz. Dudu. Bunu Tarkan'dan da biliyoruz. Ama bunun bir de çok farklı versiyonu var. Şimdi ona kulak veriyoruz.

0: Evet ve bu arada...
1: ya o kadar güzel fotoğraflar. Ben yandım. Vallahi hangisini seçeceğiz bilemeyeceğim. Didem ne diyorsun sen?
2: Fotoğraflar gerçekten çok çılgın, çok güzel.
1: Çılgın güzel. Biz nasıl yapacağız bunu? Yani bir işe başladık ama bunun sonunu getiremezsek... ya ben bu kadar... Bir bak mesela... Sen yakında millete uzun eşek de oynatırsın Hakan diye. Nasılsın Kaynı? Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun diyor Nevat arkadaşımız. Bakayım birisi nereden çıkarıyorsun bunları, omuzu, omuzu ısını falan. Adam yok ki bende diyor. Omuz işini. Şimdi sana adamla mı bulalım? Yani anlamadım ki. Bir başka dinleyicim. Selam Hakan. Böyle oluyor mu? Bakayım bir fotoğrafını da açalım. Oo. Ne almış omzuna? Ay canım benim. Bir işte çalışıyor. Herhangi bir makineyi sırtına almış. Helal olsun. Kalorifer. Ha, ben de kaloriferi omzuma attım diyor. Recep Yamık Menden'den. Şimdi buna benzer o kadar çok fotoğraflar var ki post boğuta var. Kocaman paketi de omzuna almış. Bu nasıl? Bu olur mu Hakan diyor. Bir başka dinleyicimiz işte. Nasıl gibisin? Selamlar, ben Cansu diyor. Eşim ameliyatta olduğu için ben onu taşıdım. Kolay olmadı ama başardım diyor. Ya adama bakar mısın? Kocaman eşek kadar adam. Eşinin tamam mı? Omzuna binmiş. Yani bir de... Olmasın böyle ya. Yani eşek dediysem sakın. Biliyorsunuz benim dilim yani o beni pek ciddiye almayın o konuda. Eşeğin en önüne gideni benim. Ona bakacak olursanız. O kadar güzel fotoğraflar var ki şimdi bunları nasıl seçeceğiz? Buna biraz sonra karar vereceğim. Ama siz fotoğraflarınızı göndermeye devam edin arkadaşlar. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. Ben 2x2 bilet daha bunun üzerine koyuyorum. Çünkü mutlaka birisi yani this is echt zu wenig. Bakalım. Evet şimdi manifestle. Ajda Pekkan'ın hileli adı. Hile bizde yok. Fazlası var, azı yok. Fotoğraflarınızı gönderin. 0-32-117-970-71. 0-32-117-970-71. Böyle her ne pahasına olursa olsun da onun bunun omzuna da binmeyin. Rengarenk program.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die vier in die Niederlande ausgeflogenen deutschen Passagiere des von einem Hunter-Virus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind am späten Abend von Eindhoven aus nach Deutschland gebracht worden. Ein Sprecher der Uniklinik Frankfurt bestätigte die Ankunft des sogenannten Sonderisolierungstransports. In der Uniklinik sollen die Passagiere zunächst weiter untersucht und beobachtet werden. Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Krieges nicht voran. US-Präsident Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung des Konflikts als völlig inakzeptabel und sprach weitere Drohungen gegen Teheran aus. Die Folge: die Märkte bleiben unsicher, der Ölpreis hat zum Wochenstart erneut angezogen.
2: Die Autofahrer merken den Anstieg noch nicht. Die Spritpreise sind weiter runtergegangen, vor allem für Diesel. Zum ersten Mal seit Anfang März kostet ein Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt wieder weniger als 2 Euro. Auch Super E10 ist über das Wochenende günstiger geworden, wenn auch nur minimal. 1,97 Euro werden momentan für den Liter fällig. Normalerweise ist Diesel billiger als E10, weil es niedriger besteuert wird. Der Dieselpreis ist allerdings deutlich krisenanfälliger. Unter anderem, weil mehr von dem Kraftstoff nach Deutschland importiert wird. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Phishing, Betrug, fremde Zugriffe. Jeder neunte Internetnutzer in Deutschland wurde im vergangenen Jahr Opfer von Cyberkriminalität. Das geht aus dem aktuellen Cybersicherheitsmonitor hervor, der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes veröffentlicht wurde.
3: Mehr als jeder oder jede vierte ist demnach schon einmal Opfer von Cyberkriminellen geworden. Besonders häufig schlagen die beim Online-Shopping zu. Hier liegt der Anteil bei rund einem Fünftel. Dahinter kommen Hackerangriffe auf Online-Accounts, Betrug beim Online-Banking und Phishing-Attacken. Fast 9 von 10 Menschen, die Opfer von Cyberkriminellen geworden sind, ist dadurch ein Schaden entstanden, oft finanzieller Art. Trotzdem schützen sich laut Studie hierzulande nach wie vor nur wenige Nutzer aktiv vor Cyberattacken. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Kaffee wird etwas günstiger. Die großen Lebensmittelhändler senken erneut die Preise ihrer Eigenmarken. Die Produkte kosten seit dieser Woche 10 bis 50 Cent weniger als bisher. 500 Gramm gemahlener Röstkaffee sind ab 4,79 Euro erhältlich. Auch Pads und Kapseln werden billiger.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın siyasal casusluk suçlamasıyla yargılanacağı dava bugün. Senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'la beraber gazeteci Merdan Yanardağ'ında casusluk suçu gerekçesiyle yargılanıp 20'şer yıl hapis sistemiyle yargılandığı dava bugün Silivri'de görülmeye başlanıyor.
4: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı belirtildi. Bununla ilgili neler var?
5: Evet, senin de söylediğin gibi böyle bir iddia var, böyle bir haber var. Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Kendisi şu anda tutuklu zaten. Dün de öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildiği ve orada ifade alma işleminin başlandığı belirtildi.
4: Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye ziyareti kapsamında Baykar'ın Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Bu habere bakalım.
5: Taner, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daveti vardı Belçika Kraliçesi'ne. 400 kişilik ekiple Türkiye'ye geldi ki iş insanları var yanında. 14 yıl aradan sonra ilk ziyaret olarak nitelendiriliyor bu ziyaret ve ziyaretinde ilk olarak da Baykar'ı ziyaret etti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti Belçika Kraliçesi Matilde.
4: Güçlü, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden uçakta iniş sonrası duman paniği yaşandı. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, buna ilişkin görüntüler de yayınlandı. Uçak indikten sonra uçaktan bir duman çıkmaya başlıyor. Bunun üzerine acil durum veriliyor hemen ve ardından slaytlar açılıyor. Yani yolcular da yan taraflarda bulunan kaydıraklardan tahliye ediliyorlar. Ne yolcularda ne de kabin ekibinde herhangi bir problem var. Hepsinin tahliyesi gerçekleştirilmiş oldu.
4: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmetspor şampiyonluk sevincini Diyarbakır'da kutladı. Bu kutlamalara bakalım.
5: Evet, on binlerce taraftarı vardı Ahmetspor'un ve onlar da bu kutlamaya katıldılar. Şampiyonluk kupasını kaldırdılar. Lige renk katacağız şeklinde verilen bir açıklama oldu. Kürtçe müzikler eşliğinde halaylar çekildi. Kutlamalarda kulübün zorlu yolculuğuna ve verdiği birliktelik mesajlarına vurgu yapıldı.
4: Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyı da alalım senden.
5: Evet, son karşılaşmada 4-0 üstün ayrıldı sahadan Shakhtar Donetsk ve dolayısıyla bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Teknik direktör Arda Turan da kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğunu yaşamış oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

ve rengarenk devam ediyor arkadaşlar. Burada bana gelen o kadar, ya o kadar fotoğraf geldi ki. Ich weiß echt nicht mehr was ich tun soll. Fotoğraflarınız birbirinden güzel. Ay şuna bak, şu tatlı çocukların minnacık kızlarını, evlatlarını omzuna alanlar. Bazı dinleyicilerimiz paketleri omzuna almış. Yani omzuma alayım da ne olursa olsun diyen birçok arkadaşlarımız var. Sonra bir dinleyicim de demiş ki, "This is echt genial, du. Wo ist es? Wo ist es?" Ha, burada. Diyor ki, orada da değil, burada da değil. Neredesin oğlum sen? Neredesin? Bir dinleyicim yazmış. Ya bayıldım ona da. Biraz verloren jetzt. So, okay, neyse. Biraz sonra mutlaka bulacağım. Sizler bana fotoğraflarınızı göndermeye devam edin. Bu perşembe günü, dediğim gibi bu perşembe günü Özcan Deniz'in konseri var. Nerede? Essen'deki konser için sizlere bilet dağıtıyorum. Bilet kazandırıyorum. Yapmanız gereken tek şey omuzunuza herhangi birisini, bir hayvan olur, dediğim gibi komşunuz olur, tanımadığınız bir insan olur, hiç fark etmez. Dayak yemediğiniz sürece, kilonuzda el verdiği sürece sorun olmaz. Şimdi mesajı buldum. Diyor ki, iyi yayınlar Hakan, ben Sefa. İki bilet için bir sürü fırça yedik diyor. Yanımızdaki çalışan iş arkadaşımız ablayı omzuma alacağım derken bizim patron içeri daldı. Neden bu kepazelik, iş olmayınca birbirinize mi binmeye başladınız diyor. Bir çıkışta abi iki bilet için bizi düşürdün, hallere bak ya. Yani iki bilet için diyorsun ama o iki biletin değeri 150 euro değerinde. Yani şu anki çalışmış olduğun işten daha fazladır. Günlük yemeğinden daha fazladır yani. Onu da söyleyeyim. Zor, sizler bana fotoğraflarınızı göndermeye devam edin. 0-30-217-970-71. Ondan sonra yapacağımız çekilişte 4 kişiye 2x2 Özcan'ın Essen'deki konser için bilet kazandıracağım. Hadi bakalım, ben sizlerin fotoğraflarını beklerken aynı en güzel şarkımızdan birisini çalmaya devam ediyorum. Burak Bulut sesleniyor, herkes gibi diyor. 12-11 Metropol FM'desin, en güzel yerde. Mikrofonu ben DJ Hakan.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
2: Zo ve devam ediyoruz. Fotoğraflar geliyor bu arada. Bu arada geçen hafta tabii ki dil yarışması vardı. Dilinizi uzatın, fotoğraflarınızı gönderin ve yapılan bir oylama sonucu dinleyicilerimize bilet kazandıracağım demiştim. Özcan Deniz biletleri ve bu oylamanın sonucu bugün belli olacak. Dolayısıyla sosyal medyada, Instagram'da kazananları görebileceksiniz. Başka bir şimdi bir aksiyon daha var, bir kampanyamız daha var. 3 alan 2 bedava. Bu Perşembe günü Özcan Deniz'in Essen'deki konseri için bilet kazanmak istiyorsanız omzunuza herhangi birisini alıyorsunuz, herhangi bir şeyi alıyorsunuz, bana gönderiyorsunuz. Ondan sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 kişiye Essen'deki Özcan Deniz konseri için 2x2 bilet armağan edeceğim. Birbirinden güzel fotoğraflar var. Çok güzel. Siz gayet olsun. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum emeğiniz için. Sağ olun. Kazananları da bugün sosyal medyada, Instagram adresimizde açıklayacağız arkadaşlar. Evet ve bu arada ne yapalım? Yine geçmişe gidelim mi? Geçmişten biliyorsunuz 70'li senelerde bir şarkı vardı. Çok güzel o şarkı. Tövbeler olsun. Bilir misiniz? Unutmuşsunuz belki bazılarınız. Ama ben tekrar hafızalarınızda yer edinsin istiyorum. Aha, böyle bir şarkı vardı değil mi Hakan ya? Ama ben her zamanki olduğu gibi farklı versiyonunu çalıyorum sizlere. Oh! 70'li senelerin flamenco ve Anadolu müziğin harmanlanmış bir versiyonuyla çalıyorum size. Tövbeler olsun diyor Metropol FM'de, rengarenkte. Keyfiniz bol olsun.

0: güzel şarkılarımızdan bir tanesi de eskilerden kalmalar bilir. Aa, o şarkı da vardı. Çok güzel yapmışlar değil mi? Ganz eine andere Version und super, wirklich erfolgreich, würde ich mal sagen. Şimdi Antalya'da, iyi dinleyin burayı. Antalya'da halk otobüsünde bir kadın yolculuk ederken telefonla kocasıyla kavga ediyor. Kavga ederken de çekinmiyor hiç, tamam mı? Bütün insanların içerisinde. Şimdi kavga edemem, şarjım bitiyor, kapat diyor. Onu dedikten sonra bir başka kadın arkadan bu kadına powerbank uzatıyor. Şarjım bitti, al sana powerbank diyor. İşte ben kadın dayanışması, buna derim arkadaşlar. Ya ne kadar meraklı değil mi? Evet, şimdi Taner arkadaşımızla beraber olacağız. Bize ulaştıracağı ilginç haberler var. Ondan sonra da sevemedim kara gözlüğümü çalacağım size. Paul seslendirecek ve bu zaman zarfında da sizler bana fotoğraflarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Birbirinden güzel fotoğraflarınız var. Bunları seçmek gerçekten zor olacak. Ayrıntıları daha açık bir şekilde biraz sonra sizlere açıklayacağım. Radyonun yeni açan dinleyicilerimiz için radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM özel dosya.
2: Değerli dinleyenler, Federal Meclis aile içi şiddet mağdurlarını korumaya yönelik önemli bir yasa değişikliğini kabul etti. Yeni düzenleme ile beraber mahkeme kararı ile yaklaşma yasağı verilen şüphelilere elektronik kelepçe takılması mümkün olacak. Federal Adalet Bakanı Stephanie Hubisch, aile içi şiddetin en çok kadınları etkilediğini, insanların kendilerini güvende hissetmeleri gereken yerde şiddete maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: Und diese Gewalt, sie trifft überwiegend Frauen, dort wo sie sich eigentlich sicher fühlen sollen. Das kann niemanden kalt lassen. Hier muss unser Rechtsstaat handeln, denn es ist seine Kernaufgabe, Menschen vor Gewalt zu schützen. Und wir handeln und wir werden weiter handeln. Der vorliegende Gesetzentwurf stärkt den Schutz von Betroffenen durch die elektronische Fußfessel und die Arbeit mit den Tätern. Zwei Bausteine. Die elektronische Fußfessel soll Frauen schützen und sie wird Frauen schützen. Kommt der Täter trotz Verbot zu nah, wird sofort Alarm ausgelöst. Auch die Betroffenen bekommen in Echtzeit ein Signal.
2: Yeni yasaya göre hakkında yaklaşma yasağı bulunan kişiler mahkeme kararıyla elektronik kelepçe taşımak zorunda kalabilecek. Böylece mağdurların korunmasının daha hızlı ve etkili hale getirilmesi planlanıyor.
3: Wirksamer Schutz muss schnell sein und in Spanien schützt die elektronische Fußfessel seit 20 Jahren hochwirksam Frauen. Jetzt kommt sie endlich auch hier. Der zweite Baustein ist die Täterarbeit, denn Prävention bedeutet eben auch Arbeit mit denjenigen, die die Gewalt ausüben.
2: Adalet Bakanı Hubisch konuşmasında İspanya'da elektronik kelepçe uygulamasının yaklaşık 20 yıldır başarıyla kullanıldığını da hatırlattı.
3: Wir als Gesellschaft, wir müssen Gewalt ächten und wir müssen sie sanktionieren. Wir müssen Frauen helfen, wenn ihnen Gewalt angetan worden ist. Und wir müssen Schutzräume für Frauen weiter ausbauen. Und ich bin froh, dass wir hier viel Überzeugung in diesem Punkt haben.
2: Yasa yalnızca mağdurların korunmasını değil, şiddet uygulayan kişilerle çalışılmasını da kapsıyor. Adalet Bakanı Hubisch, toplumunda aile içi şiddete karşı daha net tavır alması gerektiğini vurguladı. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM özel dosya.

0: Evet, Essen ve etrafında olanlar, beni duyuyor musunuz? Bu Perşembe günü Özcan Deniz'in Essen'de konseri var. Avrupa turnesi başladı. İlk konser hafta sonu Stuttgart'taydı. Sonra Amsterdam'a geçtiler ve şimdi de bu Perşembe günü neredeler? Essen'deler. Ondan sonra Mannheim'e geçecekler herhalde. Dur, ona da bir bakmam lazım. Dolayısıyla Essen'deki konser için sizlere bilet armağan ediyorum. Kazandırıyorum daha doğrusu. Yapmanız gereken tek şey, fotoğraf çekiyorsunuz. Omzunuza herhangi birisini alıyorsunuz veya da bir şeyi alıyorsunuz. Artık bir şey diyeyim. Tamam mı? Bu şekilde bana fotoğraflarınızı gönderiyorsunuz ve bizim burada seçeceğimiz en böyle, yani yüksek puan vereceğimiz 4 kişiye ikişer tane bilet armağan ediyoruz. Zor. Onun yanı sıra Hakan, ama biz şimdi fotoğraf çektirmek istemiyoruz. Biz şarkı çığırmak istiyoruz diyorlar bazı dinleyicilerimiz. O zaman arayayım ya. 030 217 970 71. Özcan Deniz'den herhangi bir şarkısını söyleyeceksin. 030 217 970 71. Hadi arayın. Bekliyorum sizi. Bekliyorum. İlk dinleyicimi alacağım. Bekliyorum. Geliyor. Telefonlar geliyor. Diğerleri de gelene kadar.
1: Beni kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce.
0: Kimler istemiş? Ona bir kulak verelim.

0: Evet ve telefonumun diğer bir hattında bir dinleyicimiz var. Aman efendim, kimler gelmiş? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Rahatsız etmedik değil mi?
1: Hayır, yoldayım şu an, o yüzden. Ben Pervin.
0: Aman, yola dikkat edin. Pervin.
1: Evet.
0: Pervin. Anlamı nedir Pervin'in?
1: Pervin böyle yıldız konstelasyonu anlamına geliyormuş. Evet.
0: Konstelasyon ne anlama geliyor ona?
1: Yani yıldız, birkaç yıldız şekli.
0: Ha, o şekilde. Tamam, anladım.
1: Evet. Hı-hı.
0: Peki şimdi siz bizi niye aradınız?
1: Özcan Deniz için bilet kazanmak için aradım.
0: Evet. Özcan Deniz'in biletini kazanmak için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Evet, Özcan Deniz'in bir şarkısını söylemem gerekiyor sanırım.
0: Siz ne güzel böyle vurgulaya vurup üstüne basa basa konuşuyorsunuz. Yani anlamayacağım falan mı zannediyorsunuz?
1: Yok, hayır, öyle bir şey yok. Estağfurullah.
0: Bu kadar mıydı? Siz nereden arıyorsunuz ilk önce? Bir de onu sorayım ben size.
1: Ben Mannheim'den arıyorum.
0: Oo, bizim Özcan Deniz'in konseri şimdi ama Essen'de.
1: Evet, onu arkadaşımız da belirtmişti daha önce. Perşembe tamam. Günü sanırım.
0: O arkadaş bendim.
1: Tamam, o halde.
0: Sesim mi değişti
1: evet,
0: birden?
1: Farkındayım.
0: Nasıl? Farkındasınız. İyi, tamam. Hangi şarkıyı peki seslendirmeyi ümit ediyorsunuz?
1: Hadi meleğim diyebilirim.
0: Özcan Deniz'i Özcan Deniz yapan şarkı. Hadi hadi meleğim.
1: Aynen.
0: Aa, ben çok merak ettim şimdi, acaba nasıl söyleyeceksiniz diye. Hazır mıyız?
1: Tamam, hazırım.
0: Tamam, hadi başlayın. Mikrofon sizde.
1: Hadi hadi meleğim, uçta göreyim. Herkes seni melek sanıyor. Hadi hadi meleğim, uçta göreyim. Bu güzel gözler sanki benim. Hadi hadi meleğim, gel de göreyim. Öyle şekilde.
0: Aceleniz mi var böyle hızlı söylediniz?
1: Çok mu hızlı oldu bilmiyorum. Biraz evet, biraz acelem var. Yemeğe yetişmeliyim.
0: Tabii o önemli. Tabii ki yemek önemli. Değil mi? Yemeksiz evet. Biliyorsun hiçbir şey olmuyor. Ve bu cesaretinden dolayı sana Özcan Deniz için 2 bileti armağan ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok sevindim. Teşekkürler.
0: Rica ederim. Peki Mannheim ile Essen arasındaki mesafe nedir?
1: Sanırım yani tahminimce 300 kilometre falan vardır.
0: 300 kilometre gideceksin öyle mi?
1: Evet, neden olmasın?
0: Bir de 300 gelişi
1: değer
0: var.
1: Değer sanırım.
0: Doğru.
1: Efendim?
0: Doğru. Bir de 300 gelişi var.
1: Evet, o da var.
0: Evet, tamam. Değer diyorsan mutlaka değer. Her sanatçı için tabii ki değerdir. Tekrar kimine gitmeyi düşünüyorsun?
1: Yeğenimi alabilirim. Hı-hı. Yeğenimi ya da ablamı alabilirim. Tamam, sorayım tamam. Vakitleri varsa onlardan birini alırım yanıma.
0: Tamam, onları da fazla rahatsız etmeyelim. Bu şekilde. Siz hattımızda kalıyorsunuz biletler için. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica
1: İyi yayınlar
0: ederim.
1: Dilerim.
0: Sağ olun, hatta kalın lütfen. Evet arkadaşlar, sizler de bu perşembe günü Özcan Deniz'in Essen'deki konser için bilet kazanmak istiyorsanız fotoğraf çekiyorsunuz, çektiriyorsunuz. Ama içeriği ne olacak? Omzunuzda birisi olacak. Herhangi bir şey. Yani herhangi bir şey değilsen, bir canlı olursa memnun olurum. Anneniz olur, babanız olur, komşunuz olur. Bir dinleyicim var burada. Göndermiş. Yani karısını ve çocuklarını almış. Bütün sülaleyi almaya ramak kalmış. Böyle iyi mi Hakan diyor bir de. Vallahi çok iyi. Ben çok beğendim. Birbirinden güzel, değerli. Bir de o çocuklarınız, o minnacık çocuklarınıza çektirmişsiniz ya. Bu işte beni zorlayacak. Burada yani ich weiß nicht işte, was ich hier machen soll. Aldık başımıza belayı. Neyse. Değerlendirmeyi bugün yapacağız ve bugün de bu biletleri armağan edeceğiz. Kazandıracağız. Gün içerisinde de bu kazananlarımızı açıklayacağız. Evet, şimdi evdeki saat. Sustum diye bir şarkısı var. Onu seslendirecek. Metropol FM'desiniz. Rengarenk'tesiniz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Damatlığınıza reklam alır mıydınız? damatlığınızın üzerinde mesela dürümcü Ahmet Usta yazacak. Nasıl?
4: Bu ne be?
3: Denizli damadın biri ama çareyi bulmuş. Sponsor almış damatlığına.
0: Yani reklam panosu gibi olmuş. Yürüyen reklam panosu arada da böyle bir dönüyor. Güya birilerini arıyormuş gibi ama dönerken de yavaş yavaş dönüyor ki her şey okunsun.
3: Dans ederken damat gelin acaba şunu demiş midir? Kulağına bir şey fısıldıyor ya. İyi reklam olduk ha. Aslında orada hani duvarda da görüntülerden damatla gelini izliyorsun ya, orada şey yazması lazım. Bu damatta ürün yerleştirme var.
2: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Biz şu an Esin'e doğru yola çıkıyoruz. Nereden hayatım? Köln'den mi?
1: Bayle Sivis'ten
0: Esin'e gidiyoruz. Yoldayız. Özcan Deniz hayranıyız. Hem de deli hayranıyız. Buradan size sevgiler gönderiyoruz ve inşallah biletleri bize bekliyoruz. Serra ve Kemal Esin'den. Ay bir de ne diyeceğim ya? Benim dün doğum günümdü. Yani bana doğum günü hediyesi verirseniz nasıl sevinirim eşimle? İnanamam, anlatamam yani o kadar.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, geçmiş doğum günlerine hediye vermiyoruz. Doğum günümdü diyorsun bak. Tamam mı? Doğum günümdü. Düğüsü biraz fazla. Geçmiş doğum günlerine burada hediye yapmıyoruz. Şimdi şarkınız çok güzeldi. Çok da güzel, eğlenceliydiniz. Bu katkınızdan dolayı size çok teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız. Ne kadar neşelisiniz öyle ya. Arabanın içerisinde. Şarkılar. Oh, cümbür, cemaat. Süper.

0: Ben sizi telefona attım. Arkadaşlar biraz önce Özcan Deniz'in Essen konseri için bilet kazanan hanımefendi, ben telefonu unuttum. O hala bekliyor. Telefonunu alacağım, adresini alacağım, biletleri göndereceğim. Burada da böyle kuzu kuzu bekliyor. Eyvah. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. İşinizden de
1: önemli
0: sizi.
1: Değil.
0: Önemli değil. Bekleteyim mi 20 dakika daha?
1: O da bekliyor yani. Bekletmeyin daha fazla. Yeterince bekledim sanırım.
0: Tamam, evet. Siz lütfen hatta kalın. Sakın ayrılmayın. Aman aman aman.
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi ben de fazla lafı uzatmayayım. Biletlerimizi hemen vereyim. Simge'nin şarkısıyla devam edeyim. Sen ağla diyor. Metropol FM'de. Ya normal değilim ben zaten. Normal değilim.

Sen Ağla Derdine dedi. Simge'den dinledik bu güzel şarkımızı. Şimdi öyle bir şarkı çalacağım ki diyeceksiniz. Helal olsun Hakan sana. Evet, evet. Böyle, ben böyle boşuna konuşmam. Bakın, geliyor. Geliyor. Gelmekte olan. Yeah! Dert bende, derman sende. Metropol FM rengarenktesiniz. Tüm zamanlarımız en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursanız olun hiç fark etmiyor bizim için. Her delikten böyle gidebiliyoruz.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Die vier vom Hunter-Virus-Ausbruch auf einem Schiff betroffenen deutschen Passagiere stammen dem Bundesgesundheitsministerium zufolge aus Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen. Keine der vier Personen habe bisher Symptome, hieß es weiter. Inzwischen wurde in Frankreich eine Frau, die auf dem Kreuzfahrtschiff war, positiv auf das Hunter-Virus getestet.
2: Der Zustand der Frau habe sich in der Nacht verschlechtert, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Stéphanie Rist. Die Tests von anderen Passagieren aus Frankreich seien bisher negativ ausgefallen. Außer der Frau wurden vier weitere Franzosen in ihre Heimat ausgeflogen. Die fünf Betroffenen seien alle in speziell eingerichteten Zimmern in einem Krankenhaus isoliert. Es soll weitere Tests geben. Valeria Nickel, Nachrichtenredaktion.
1: Die Neuauflage der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg steht. Verhandler von Grünen und CDU unterzeichneten in Stuttgart den Koalitionsvertrag für die nächsten 5 Jahre. Auch der designierte Ministerpräsident Özdemir von den Grünen und sein baldiger Stellvertreter Hagel von der CDU setzten ihre Unterschriften auf das Dokument. Die beiden Parteien regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 gemeinsam. Gute Nachricht für alle Koffein-Junkies: Kaffee wird erneut günstiger. Die großen Lebensmittelhändler senken die Preise ihrer Eigenmarken, das ergab eine Umfrage der Deutschen Presseagentur.
3: Die Produkte kosten seit dieser Woche 10 bis 50 Cent weniger als bisher. Eine Kilopackung Bohnen liegt je nach Sorte zwischen 10,50 Euro und 11,50 Euro. Auch Pads und Kapseln werden billiger. Die Discounter und Supermärkte begründen das mit sinkenden Rohstoffpreisen. Insgesamt gesehen hat sich Kaffee aber in den vergangenen Jahren stark verteuert, sowie auch andere Lebensmittel. Grund dafür waren höhere Rohstoffpreise nach Trockenheit und schwachen Ernten. Bohnenkaffee, Pads und Kapseln waren vor 6 Jahren noch halb so teuer. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Jeder 9. Internetnutzer in Deutschland wurde im vergangenen Jahr Opfer von Cyberkriminalität. Das geht aus dem aktuellen Cybersicherheitsmonitor hervor, der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik veröffentlicht wurde. Insgesamt war bereits mehr als jeder 4. in seinem Leben schon einmal von Straftaten im digitalen Raum betroffen. Besonders häufig schlagen Kriminelle beim Online-Shopping zu.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Silivri'de görülen cansuzluk davasının ilk duruşması salon yetersiz kalması nedeniyle sabah saatlerinde gecikmeli başladı. Şimdi duruşma gününde öne çıkan gelişmelere bir bakalım.
5: Evet, bu davada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında siyasal casusluk suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ki casusluk iddiasıyla yargılanan Hüseyin Gün'ün ifadesi vardı. FETÖ'yle mücadele için devlet adına yurt dışında görev yaptığını, hatta bu sıra içerisinde de eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kendisine devlet adına yetki belgesi verildiğini, bunu da mahkemeye sunacağını ifade etti Hüseyin Gün.
4: Güçlü, hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondios adlı yolcu gemisindeki tahliyeler başladı. Gemide bulunan 3 Türk yolcunun Türkiye'ye döndüğü belirtildi. Güçlü, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen süreç nasıl ilerliyor?
5: Tabii Ferhat, öncelikle şunu söyleyelim. Dünyada yayılır mı, bir pandemi olur mu? Bu merak edilirken bir yandan da 3 Türk yolcu da bunun çıkması, daha doğrusu o 3 Türk yolcunun da bu gemide bulunması herkese endişe ettirdi. Tabii bu 3 Türk vatandaşı da İstanbul'a geldiler. Şimdi onlarda herhangi bir problem görünmüyor. Ancak evlerinde her ihtimale karşı karantinaya alındılar.
4: İç siyasette öne çıkan bir gelişme ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor Güçlü.
5: Evet, aslında bu iddia gerçek olacak gibi görünüyor. Çünkü Burcu Köksal, Özgür Özel dahil hiçbir CHP'li yöneticinin telefonunu açmıyor. Aynı zamanda yarına dair bir iddia vardı ki AK Parti'nin yarın yapacağı genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Burada yakasına AK Parti rozeti takılacağı iddia ediliyor. Aynı zamanda yine buradan, Afyonkarahisar'dan 3 ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçmesi beklenirken yine CHP'li 6 meclis üyesinin de istifa edeceği bilgileri geliyor.
4: Ve günün spor sayfalarından bazı önemli gelişmelere bir bakalım. Trendyol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Güçlü Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği hakim ve Fenerbahçe'de ise Aziz Yıldırım sesleri günden güne çoğalıyor.
5: Evet, öncelikle şampiyondan başlayalım. Galatasaray 26. Şampiyonluk Kupası'nı çarşamba günü Rams Park'ta teslim alacak. Şu anda törene dair detaylar yok. Resmi açıklama bekleniyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la ilgili son gelen haber görevinin başında olduğu yönünde ve yönetimle gelecek sezonun planlarını yapıyoruz şeklinde bir ifadesi olduğu söylendi. Ve Fenerbahçe'ye bakacak olursak Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile beraber başkanlık seçimine hazırlanıyor. Her iki isimden de gelecek olan transferlere dair çeşitli bilgiler paylaşılıyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

Hamburg'da gün içerisinde çok rüzgarlı, kapalı bir havada, ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların bugün bölgede 12 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece çıkması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 6 derece olması bekleniyor.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Damatlığınıza reklam alır mıydınız? Damatlığınızın üzerinde mesela dürümcü Ahmet Usta yazacak. Nasıl?
2: Bu ne be?
1: Denizli damadın biri ama çareyi bulmuş. Sponsor almış damatlığına.
3: Yani reklam panosu gibi olmuş. Yürüyen reklam panosu arada da böyle bir dönüyor. Güya birilerini arıyormuş gibi ama dönerken de yavaş yavaş dönüyor ki her şey okunsun.
1: Dans ederken damat gelin acaba şunu demiş midir? Kulağına bir şey fısıldıyor ya. İyi reklam olduk ha. Aslında orada hani duvarda da görüntülerden damatla gelini izliyorsun ya, orada şey yazması lazım. Bu damatta ürün yerleştirme var.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

Buray Taç Mahal dedi. Ve Paydos Keyfimize devam ediyoruz sizlerle. Şimdi benim ilgimi çeken bir eylem oldu arkadaşlar. Köln'de, Müsta'da şehir meydanlarında eylem yapmışlar ama böyle slogan atarak değil, çok enteresan. Sessizce yere uzanan insanlar bu şekilde eylem yapmışlar. Neden? Şimdi NAV'de yüzlerce kişi METFS olarak bilinen kronik yorgunluk sendromuna dikkat çekmek istiyorlar. Kronik yorgunluk sendromu, bu ciddi alınması gereken bir rahatsızlık. Bunun için de farkındalık için bir protesto gerçekleştirmişler. Ne yapmışlar biliyor musunuz? O eylemciler saatlerce yere yatmışlar dümdüz. Efendim, yatıyorlar yere dümdüz uzanıyorlar. Bu şekilde eylem yapıyorlar. Neden? Çünkü bazı hastalar için ayakta durmak bile o kadar büyük bir zorluk ki. Buna dikkat çekmek istiyorlar. Ve bu hastalar, bu METFS hastaları sürekli bitkinlik, kas ağrıları, nefes darlığı ve aşırı halsizlik sebebiyle de günleri doğru düzgün geçiremiyorlar. Zorlanıyorlar. Çok basit bir işi yapmakta bile zorlanıyorlar. Öyle ki yemek yemeye bile zorlanıyorlar. Bazıları için böyle kısa bir yürüyüş bile günler süren yorgunluğa dönüşebiliyor. Mesela bir adım atıyor, hemen yoruluyor böyle kişiler. Ve bu gösteriye katılan gençler, arkadaşlarının bu hastalık yüzünden mesela okulunu, işini ve sosyal hayatını kaybettiğini bile anlatmışlar. Ne kadar büyük zorluk değil mi? Çok da faydalı bir eylem olmuş. Dümdüz yere yatmışlar ve bu hikayeyi ardından anlatmışlar. Böyle çok yüzeysel gibi görünen ama ciddi hastalıklar, rahatsızlıklar var. Onları eğer bilirsek, bilinçli davranırsak belki bir faydamız dokunur ya da farkındalığı arttırabiliriz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Die vier vom Hantavirus-Ausbruch auf einem Schiff betroffenen deutschen Passagiere stammen dem Bundesgesundheitsministerium zufolge aus Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen. Keine der vier Personen habe bislang Symptome, hieß es weiter. Die Passagiere sollen im Tagesverlauf vom Uniklinikum Frankfurt aus in die jeweiligen Bundesländer gebracht werden.
2: Bis für die Betroffenen der Alltag wieder einkehrt, dürfte noch einige Zeit vergehen. Aller Voraussicht nach müssen sie erst einmal in häuslicher Quarantäne bleiben. Wie lange und welche möglichen weiteren Vorkehrungen getroffen werden, entscheiden die jeweils zuständigen Gesundheitsämter. Eine der vier Personen hatte Kontakt zu Infizierten. Bei ihr ist schon klar, dass sie während der Isolation täglich auf Symptome getestet wird. Von einer Infektion mit dem Hantavirus bis zum Ausbruch können bis zu 45 Tage vergehen. Thomas Pleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Die von Russlands Präsident Putin vorgeschlagene Einbindung von Altkanzler Schröder in Ukraine-Friedensverhandlungen stößt in der EU und in der Ukraine auf klare Ablehnung. Wenn wir Russland das Recht geben würden, in unserem Namen einen Verhandlungsführer zu benennen, wäre das nicht sehr klug, sagte die EU-Chefdiplomatin Kallas in Brüssel. Schröder sei hochrangiger Lobbyist für russische Staatsunternehmen gewesen, daher sei klar, warum Putin ihn haben wolle. Deutschlands Tourismusbranche hat einen starken Start ins Jahr verbucht. Laut Statistischem Bundesamt wurden im März insgesamt 33,6 Millionen Übernachtungen in Hotels und Pensionen registriert. Das war ein Zuwachs von gut 3% gegenüber März 2025 und der ist vor allem auf Gäste aus dem Inland zurückzuführen.
3: Urlaub machen, ohne ins Ausland zu reisen, boomt weiter, zeigen die Zahlen. Mehr als 28 Millionen Übernachtungen waren im März inländische Gäste. Gefragt waren vor allem die deutschen Skigebiete und die Küsten. Das Plus lag im Jahresvergleich bei fast 4%. Bei Gästen aus dem Ausland sank die Zahl der Übernachtungen dagegen leicht, was aber auch an den Wintermonaten liegen könnte. Traditionell reisen vor allem im Frühjahr und Sommer viele von auswärts nach Deutschland. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die Neuauflage der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg steht. Verhandler von Grünen und CDU unterzeichneten in Stuttgart den Koalitionsvertrag für die nächsten 5 Jahre. Auch der designierte Ministerpräsident Özdemir von den Grünen und sein baldiger Stellvertreter Hagel von der CDU setzten ihre Unterschriften auf das Dokument. Die beiden Parteien regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 gemeinsam.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Silivri'de görülen cansuzluk davasının ilk duruşması salon yetersiz kalması nedeniyle sabah saatlerinde gecikmeli başladı. Şimdi duruşma gününde öne çıkan gelişmelere bir bakalım.
5: Evet, bu davada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında siyasal casusluk suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ki casusluk iddiasıyla yargılanan Hüseyin Gün'ün ifadesi vardı. FETÖ'yle mücadele için devlet adına yurt dışında görev yaptığını, hatta bu sıra içerisinde de eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kendisine devlet adına yetki belgesi verildiğini, bunu da mahkemeye sunacağını ifade etti Hüseyin Gün.
4: Güçlü, hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondios adlı yolcu gemisindeki tahliyeler başladı. Gemide bulunan 3 Türk yolcunun Türkiye'ye döndüğü belirtildi. Güçlü, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen süreç nasıl ilerliyor?
5: Tabii Ferhat, öncelikle şunu söyleyelim. Dünyada yayılır mı, bir pandemi olur mu? Bu merak edilirken bir yandan da 3 Türk yolcu da bunun çıkması, daha doğrusu o 3 Türk yolcunun da bu gemide bulunması herkese endişe ettirdi. Tabii bu 3 Türk vatandaşı da İstanbul'a geldiler. Şimdi onlarda herhangi bir problem görünmüyor. Ancak evlerinde her ihtimale karşı karantinaya alındılar.
4: İç siyasette öne çıkan bir gelişme ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor Güçlü.
5: Evet, aslında bu iddia gerçek olacak gibi görünüyor. Çünkü Burcu Köksal, Özgür Özel dahil hiçbir CHP'li yöneticinin telefonunu açmıyor. Aynı zamanda yarına dair bir iddia vardı ki AK Parti'nin yarın yapacağı genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Burada yakasına AK Parti rozeti takılacağı iddia ediliyor. Aynı zamanda yine buradan Afyonkarahisar'dan 3 ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçmesi beklenirken yine CHP'li 6 meclis üyesinin de istifa edeceği bilgileri geliyor.
6: Ve günün spor sayfalarından bazı önemli gelişmelere bir bakalım. Trendyol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Güçlü Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği hakim ve Fenerbahçe'de ise Aziz Yıldırım sesleri günden güne çoğalıyor.
5: Evet, öncelikle şampiyondan başlayalım. Galatasaray 26. Şampiyonluk Kupası'nı çarşamba günü Rams Park'ta teslim alacak. Şu anda törene dair detaylar yok. Resmi açıklama bekleniyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la ilgili son gelen haber görevinin başında olduğu yönünde ve yönetimle gelecek sezonun planlarını yapıyoruz şeklinde bir ifadesi olduğu söylendi. Ve Fenerbahçe'ye bakacak olursak Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile beraber başkanlık seçimine hazırlanıyor. Her iki isimden de gelecek olan transferlere dair çeşitli bilgiler paylaşılıyor.
6: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Hamburg'da gün içerisinde çok rüzgarlı, kapalı bir havada, ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların bugün bölgede 12 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bulutlu bir havada sıcaklıkların eyalet genelinde 6 derece olması tahmin ediliyor.
1: Haydos keyfimiz devam ediyor. Serdar Ortaç ve Burak King. Niye diyorlar?

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Hani böyle yaz geliyor, herkes şeye çok dikkat ediyor ya, ay aman yemekten sonra yürüyüş yapayım, hareket edeyim, biraz kilo vereyim gibi düşünüyor ya. Çıkıyoruz böyle her gün cep telefonumuzdan ya da akıllı saatimizden kaç bin adım atmışız ona bakıyoruz mesela. İşte peki kaç tane adım atmamız en makulüymüş? Onu araştırmışlar arkadaşlar. Sağlıklı olmak için günde kaç bin adım atmak gerekiyor? Şimdi hep şunu duyuyorum. 10 bin adım, 10 bin adım. Hep 10 bin adım bulun diye. Şimdi yeni araştırmışlar. O sihirli sayı aslında biraz daha düşük olabilirmiş. Uzmanlara göre kilo vermek ve verilen kiloyu da korumak için günde yaklaşık 8 bin adım yeterli olabiliyormuş. Hep 2000 fazla atmışız yani. O 2000 adımları da yatırım gibi düşünebiliriz ama. Araştırma, düzenli yürüyüş yapan kişiler hem kilo veriyor hem de verdikleri kiloyu geri alma riskini azaltıyorlar olarak yapılmış. Sonuç olarak bu yani. Ya tabii ki önemli olan sadece sayı değil bu arada. Sabah yürümüşsün, akşam yürümüşsün ya da hızlı, yavaş fark etmez. Araştırmacılar asıl farkı düzenli hareket etmenin yarattığını söylüyorlar. Hep de bize de kızmışlar. Niye 10 bin diye kendinizi şartlıyorsunuz ki yahu diye. Ya siz dediniz ya yıllarca. Biz kafamızdan mı uydurduk bunu? Yine bilim insanları araştırmış söyledi de biz onlara güvendik sanki, kafamızdan 10 bin dedik sanki. 8 binmiş arkadaşlar, 8 bin. Hadi 500 de benden olsun. 8500.

0: bir neden lazım.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da U3 U-Bahn hattının bir bölümü bakım çalışmaları nedeniyle bugün kapatıldı. 5 Temmuz'a kadar Bamberg ile Mundsburg durakları arasında seferler durduruldu. Yaklaşık 110 yıllık hatta köprü yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu süreçte yolcular için otobüsler sunuldu. Seyahat süresi yaklaşık 20 dakika uzadı. Hamburg'da Wilhelmsburg ile Neugraben arasında S-Bahn seferleri ise 23 Mayıs'a kadar durduruldu. S3 ve 5 hatlarını etkileyen çalışmalar sebebiyle yolculara ek otobüsler sunuluyor. Hamburg'da bir evsizler barınağında geçen yıl yaşanan ölümcül kavganın davası başladı. Savcılığa göre 32 yaşındaki zanlı oda arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayda hayatını kaybeden 55 yaşındaki adamın vücuduna en az 10 kez darbe aldığı açıklandı. Dava sürüyor. Hamburg'un musluk suyu Almanya'nın en temiz içme suları arasında gösterildi. Yapılan araştırmada şehir 59 kent arasında 4. sırada yer aldı. Uzmanlar Hamburg'daki su değerlerinin yasal sınırların çok altında olduğunu açıkladı. Yetkililer suyun düzenli kontrol edildiğini de vurguladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, sağlık sigortalarında planlanan tasarruf paketine karşı uyardı. Reinhardt, sağlıkta yapılacak genel kesintilerin tedavi hizmetlerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Hükümet ise sağlık sigortalarını rahatlatmak için 2027'ye kadar yaklaşık 16 milyar euroluk tasarruf hedefliyor. Almanya'da her 9 internet kullanıcısından biri geçtiğimiz yıl siber suç mağduru oldu. Yetkililerin raporuna göre en yaygın suçlar internet alışverişi dolandırıcılığı, hesap hırsızlığı ve sahte mesaj saldırıları oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Savaşı'nda eski Almanya Başbakanı Schröder'i arabulucu olarak önermesi Almanya'da tartışma yarattı. SPD içinde farklı görüşler var. Yeşiller ve FDP öneriye sert tepki gösterdi. Alman hükümeti açıklamaları Rusya'nın siyasi stratejisinin bir parçası olarak değerlendirdi. Federal Ağ Ajansı İran Savaşı sebebiyle gaz fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu. Kurum Başkanı Klaus Müller özellikle yeni enerji sözleşmelerinde fiyat artışlarının görülebileceğini söyledi. Yetkililer vatandaşlara gaz tasarrufu çağrısı yaptı. Avrupa Birliği'nin de Schröder'in arabuluculuk önerisine sıcak bakmadığı belirtildi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Sen...

0: dar içerim. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Bilim insanları bizi rahatlatmak için ne demiş biliyor musunuz? Hani biz kafayı bozmuştuk ya, 10 bin adım atacağız ve sağlıklı olacağız ve kilo vereceğiz diye böyle ne güzel motive oluyorduk. Ağzımızın tadını bozdular, dediler ki ya 10 bin diye niye abartıyorsunuz, kendinizi zorlamayın, 8 bin yeterli demişler. Sanki biz kafamızdan uydurduk 10 bini. Bunun üzerine bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş.
1: Merhaba Esra, ben Darmuşat'tan Okan. Evet, bu araştırmışlar 8 bin adımı da maalesef beni kandıramadılar. Ya çünkü ben o 10 bin adımı hiç atmadığım için.
0: Zaten 10 bin adım atmayanlar tabii hiçbir şey kaybetmemiş oldu. Hiçbir şeyi de fazla yapmamış oldular, helal olsun. Onun dışında bir dinleyicimiz de şöyle bir ses kaydı göndermiş. Diyor ki...
2: Selam Esra, iyi yayınlar canım benim. Vallahi bilim adamları fos desem inanır mısın? Ben günde 11 bin adım atıyorum. 11.500 adım attım. Hadi bunlar demiş ki ne, zayıflamak için 8 bin adım yetiyor. Abi 2 bin adım zaten 10 binden fazla yürümüşüz. 1500 de öyle. Ben 3.500 adım fazla yürüyorum.
0: Ya.
2: Yok ya, ben zayıflayamıyorum.
0: Demek ki fazla attığın için zayıflayamıyorsun. 8 bin atsan zayıflarsın, öyle diyor bilim insanları. Her şeyin fazlası zarar. Bakın 8 bin atınca veriliyormuş. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra, ben bugün şu ana kadar sadece 1900 adım atmışım. Ama araba ile de 320 kilometre yol yapmışım. Telefon diyor ki tembel. Ben diyorum ki şoförlük. O da kardiyo sarayılır.

0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Bütün doğru bildiklerimizi bize yanlış olduğunu şak diye söyleyen bilim insanları yeni bir araştırma yapmış. Hani biz takıntılı bir şekilde diyorduk ya, zayıflamamız lazım. Günde en az 10.000 adım atmamız lazım diyorduk ya. Bunu da kafamızdan sallamıyorduk. Yine bilim insanları söylüyordu. Şimdi yepyeni bir araştırma yapmışlar. Diyorlar ki canım niye zorluyorsunuz kendinizi? 10.000 adıma gerek yok. 8.000 adım yeter zayıflamak için demişler. Herkes demiş ki biz ne adımlar atıyoruz da zayıflayamıyoruz. Bir dinleyicimiz Baran. Baran uzun zamandır yoksun burada, bak yollarını gözlüyorduk. Baran demiş ki o sırada 2.000 adımı görünce of be bugün çok yürümüşüm diyen ben. Ama hafife almamak lazım. O yani çok, bence 2000 adım da çok. Bir dinleyicimiz ses kaydı göndermiş, diyor ki.
4: Ulan 2000 adım benimki 15.000 oluyor, ben daha hala kilo oluyorum ben anlamadım yani. Bende mi bir sıkıntı var? Uzmanlarda mı?
3: Bence sende hiç sıkıntı yok. Bence uzmanlarda var. Sen ne dersen o yani, tecrübeyle sabit yaşamışsın bunu. Bir de Serkan yazmış Berlin'den, diyor ki.
5: Selam. Kilo vermenin formülü çok basit.
3: Yazıyorum.
5: Az ye, az yürü.
3: Tüh.
5: Ya da daha güzeli, az ye, hiç yürüme.
3: Bak şimdi hiç yürüme dedin, yandın şu an. Hiç yürüme zaten bu bizim hayatımızda çılgınlık değil ya. Yine yürümeyiz yani. Ama nasıl vereceğiz o kiloları? Ben bu bilimsel açıklamana pek güvenemedim şu anda. Ben size zayıflamanın formülünü söyleyeyim. Bu şarkıda o zil sesi var ya, zil sesine kendinizi kaptırıp göbek atmak. Bakın nasıl kilolar veriyorsunuz.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sofra özen ister, lezzet ise ustalık. Tavada yavaşça kızaran, kokusu evi saran o lezzet. Ege Türk Sucuk. Ege Türk Sucuk. Seçilmiş etler, usta işi üretim, değişmeyen kalite. Çünkü gerçek lezzet detayda saklıdır. Ege Türk, lezzet ve kalitenin sembolü.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Bilim insanları demiş ya, kilo vermek için 10 bin adım atmanıza gerek yok. 8 bin adım yeterli demiş. Ve kilo verme taktiklerini söyleyen birçok dinleyicimiz var. Bir tanesi çok bilir kişi. Demiş ki kilo vermenin en iyi yolu horon tepmektir. Horon ne kadar zor bir halk oyunumuz değil mi? Yapamıyorsun yani, ben denedim, yapamıyorum. Bazen böyle diz çöküp kalkıyorlar falan, o dizler bir çöküyorum, orada kalıyorum ben. Çok zor bir şey gerçekten, haklısın. Bir dinleyicimiz de uzunca yazmış, Berlin'den Emre. Diyor ki kilo vermek attığın adımdan daha çok gün boyunca aldığın ve verdiğin kalorinin farkından kaynaklanıyor demiş. İstersen günde 20 bin adım at ama 1000 kalori, işte 20 bin adım atarak 1000 kalori yak, istersen ama öğlen hamburger yiyip bir de akşam üstüne neredeyse bir affedersin öküz yersen yine kilo alırsın demiş. Demiş ki ha Esra, sen bana soracak olursan sen hangi taraftasın?

olsun diye ben akşam öküz yiyen taraftayım. Ya bazı insanların hiç kilo almakla alakalı bir derdi yok ya, bayılıyorum ya. O kadar insanlar neler yapıyor kilo vermek için, bakın neler. Bazıları da var, aman alayım işte ne olacak diye.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Ein 17-jähriger Syrer soll einen Terroranschlag in Hamburg geplant haben und ist deshalb festgenommen worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mit.
2: Der 17-Jährige soll von der Terrormiliz Islamischer Staat inspiriert worden sein, heißt es. Er habe geplant, eine unbestimmte Anzahl Ungläubiger zu töten. Als mögliche Anschlagsorte habe er ein Einkaufszentrum, eine Bar oder eine Polizeiwache im Blick gehabt. Laut Ermittlern wollte der 17-Jährige Syrer Sprengstoff, Molotow-Cocktails oder ein Messer verwenden und habe sich bereits Dünger, Grillanzünder, eine Sturmhaube und ein Messer beschafft. Bereits am Donnerstag hätten Spezialkräfte den Jugendlichen vorläufig festgenommen. Ronny Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Die von Russlands Präsident Putin vorgeschlagene Einbindung von Altkanzler Schröder in Ukraine-Friedensverhandlungen stößt in der EU und in der Ukraine auf klare Ablehnung. Wenn wir Russland das Recht geben würden, in unserem Namen einen Verhandlungsführer zu benennen, wäre das nicht sehr klug, sagte die EU-Chefdiplomatin Kallas in Brüssel. Schröder sei hochrangiger Lobbyist für russische Staatsunternehmen gewesen, daher sei klar, warum Putin ihn haben wolle. Die vier vom Hantavirus-Ausbruch auf einem Schiff betroffenen deutschen Passagiere stammen dem Bundesgesundheitsministerium zufolge aus Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen. Keine der vier Personen habe bisher Symptome, hieß es. Die Passagiere sollen im Tagesverlauf vom Uniklinikum Frankfurt aus in die jeweiligen Bundesländer gebracht werden.
3: Bis für die Betroffenen der Alltag wieder einkehrt, dürfte noch einige Zeit vergehen. Aller Voraussicht nach müssen sie erst einmal in häuslicher Quarantäne bleiben. Wie lange und welche möglichen weiteren Vorkehrungen getroffen werden, entscheiden die jeweils zuständigen Gesundheitsämter. Eine der vier Personen hatte Kontakt zu Infizierten. Bei ihr ist schon klar, dass sie während der Isolation täglich auf Symptome getestet wird. Von einer Infektion mit dem Hantavirus bis zum Ausbruch können bis zu 45 Tage vergehen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: In Namibia sind beim Absturz einer kleinen Propellermaschine alle vier Insassen ums Leben gekommen. Das teilte die Fluggesellschaft Desert Air mit. An Bord seien der Pilot und drei deutsche Staatsangehörige gewesen. Die Touristen waren gestern mit einer Cessna vom Flughafen der Hauptstadt Windhoek abgeflogen. Sie wollten Namibias berühmte rote Sanddünen besuchen, die zu den höchsten der Welt gehören. Zur Unglücksursache ist noch nichts bekannt.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kraliçe Matilda ile bir araya geldi. Belçika Kraliçesi Türkiye'de 3 gün sürecek ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Çok sayıda yatırımcı ve iş insanıyla gelen Belçika Kraliçesi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin de ele alınması bekleniyor. Silivri'de görülen casusluk davasının ilk duruşması salonun yetersiz kalması nedeniyle gecikmeli başladı ve yoğunluk sebebiyle gazeteci ve avukatların bir kısmı içeri alınamadı. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında siyasal casusluk suçlamasıyla açılan davada 15 ila 20 yıl hapis cezası isteniyor. Duruşma öncesinde ve sırasında salonda yoğunluk yaşanırken çok sayıda gazeteci ve avukat içeri alınamadı, yer sıkıntısı nedeniyle duruşma salonunda kriz yaşandığı, daha önce de benzer bir yoğunlukla gündeme gelen aynı salonda yargılama yapıldığı belirtildi. Değerli dinleyenler, dünyayı tedirgin eden hantavirüs gemisinden tahliyeler başladı. Dünya Sağlık Örgütü sağlık ekiplerini İspanya askeri birliklerine alarma geçirdi. Gemide bulunan 3'ü Türk, 150 kadar yolcu ve mürettebat yoğun önlemler eşliğinde ülkelerine gönderildi. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi, evlerinde karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda gece saatlerinde İstanbul'a ulaşan vatandaşların karantina süreçleri resmen başlatıldı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu seferini yapan yolcu uçağı Nepal'de iniş sonrası çıkan duman nedeniyle acil tahliye edildi. Şişme kaydıraklarla uçaktan indirilen yüzlerce yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, kısa adıyla AKOM, İstanbulluları ilgilendiren hava durumu raporunu yayınladı. 25 derece civarında seyreden ve yaz değerlerini aratmayan sıcaklıklar, salı akşamı itibarıyla yerini serin ve oldukça yağışlı havaya bırakacak. Günün spor sayfalarından öne çıkanlara bir bakalım. Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk futbolunda inanılmaz bir dominasyon kurdu. Maç sonrası tribünlerde hemen "Hedef 2027" pankartı açıldı. Erkek futbolunda hüsran yaşayan Fenerbahçe, kadınlarda mutlu sona ulaşıp tarih yazdı. Fenerbahçe futbol, basketbol ve voleybolda erkek ve kadın 6 takımıyla şampiyonluk yaşayan tek kulüp oldu. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın görevinin başında olduğunu bir kez daha belirtti. Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını, kadroda yeniden yapılmaya gidildiğini, zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ne konuk olacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Karşılaşma 13 Mayıs Ankara'da oynanacak ve son finalist belli olacak. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.

Hamburg'da gün içerisinde çok rüzgarlı kapalı bir havada ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların bugün bölgede 12 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bulutlu bir havada sıcaklıkların eyalet genelinde 6 derece olması tahmin ediliyor.

kayak

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 127 euro 30 sent. Çeyrek altınsa 222 euro 78 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 32 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Haydos keyfimize devam ediyoruz. En güzel şarkılarımız sizler için burada Metropol FM'de. Biraz sonra Teoman'ın efsane şarkısı Kupa Kızı ve Sinek Valesi'ni dinleyeceğiz. Fakat bu defa Buray yorumuyla dinleyeceğiz. Buray bu şarkıyı beğenip yorumlamak istiyor. Kendisi baştan aşağı söylüyor bu şarkıyı ve en sonunda bir nakaratta Teoman ona eşlik ediyor. Biraz sonra sizlerle.
0: Haydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.

0: uzaklaşırız.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Yaz geliyor ve her zaman olduğundan daha da dikkat ediyoruz vücudumuza, işte bedenimize, sağlığımıza. Neden? Çünkü taş gibi görünmek istiyoruz o mayoların içinde. Kadına erkeği fark etmiyor. Herkes bir vücuduna bakıyor, yediklerine dikkat ediyor. Görüyorum, çevremdeki herkes dikkat ediyor. Bu bir noktada şöyle bir şey var. Şimdi bu kendimize sürekli hakim olmaya çalışmak bize biraz stres yüklüyor. Sanki ya bir şey kaçırıyoruz, bir şey yapamıyoruz gibi bir stres yüklüyor. Stres de kortizol hormonu biliyorsunuz. O da vücudumuzda kalıyor ve kilo yapıyor. Stres kilo yapar gerçekten. Şimdi hatta bir dinleyicimiz de belgin bir ses kaydı göndermiş. Şöyle diyor.
5: Selam Esra, benim Belgin, Berlin'den arıyorum. Evet, kilo vermek konusuymuş. Nasıl verilir? Evet, ben menopoza girdim, kilo almaya başlamıştım. Herhalde dedim ben hiçbir zaman bir daha kilo veremeyeceğim. Tartıya bir çıktım, dedim Belgin bu böyle olmuyor. Ne yaptım? Diyet uygulamadım, sadece şekeri, çikolata, çipsi, fast food'u, kolayı, fantayı, onların hepsini kestim.
4: Sadece dediği listeye bakar mısınız? Hayatımızı koymuş listeye, sadece bunları azalttım diyor.
5: Onların yerine ataklarım tuttuğunda bol bol hurma yedim ve tamam, bol bol spor yaptım. Ve gerçekten de 4 ayda tam 11 kilo verdim. Aynı zamanda protein yüklü gıdalarla beslendim ve vücudumu, kaslarımı genişlettim ve böylece acayip fit oldum. Herkese tavsiye ederim.
4: Sana helal olsun Belgin. Ne kadar güzel anlattın kız. Bir de böyle neşeli neşeli anlatıyorsun. İnsanın kilo veresi geldi vallahi. Bir de şunu bilmiyordum, onu da yeni öğrendim. Hani stresimiz var ya vücudumuzda, o da kilo yapıyor. Çünkü yediriyor bize. Stresli olduğumuzda yemek istiyoruz bazen. Tamam, bazılarımızın iştahı da kesiliyor ama gözyaşlarının içinde gözyaşları bezleri kortizolü de beraberinde atıyormuş. Böylelikle kortizol seviyemiz düşüyormuş. Yani stresimiz düşüyormuş. O yüzden bol bol ağlamamız gerekiyor sanırım ya. Simge de sen ağla diyor zaten. İyice

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da U3 U-Bahn hattının bir bölümü bakım çalışmaları nedeniyle bugün kapatıldı. 5 Temmuz'a kadar Bamberg ile Münzburg durakları arasında seferler durduruldu. Yaklaşık 110 yıllık hatta köprü yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu süreçte yolcular için otobüsler sunuldu. Seyahat süresi yaklaşık 20 dakika uzadı. Hamburg'da Wilhelmsburg ile Neugraben arasında S-Bahn seferleri ise 23 Mayıs'a kadar durduruldu. S3 ve 5 hatlarını etkileyen çalışmalar sebebiyle yolculara ek otobüsler sunuluyor. Hamburg'da bir evsizler barınağında geçen yıl yaşanan ölümcül kavganın davası başladı. Savcılığa göre 32 yaşındaki zanlı oda arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayda hayatını kaybeden 55 yaşındaki adamın vücuduna en az 10 kez darbe aldığı açıklandı. Dava sürüyor. Hamburg'un musluk suyu Almanya'nın en temiz içme suları arasında gösterildi. Yapılan araştırmada şehir 59 kent arasında 4. sırada yer aldı. Uzmanlar Hamburg'daki su değerlerinin yasal sınırların çok altında olduğunu açıkladı. Yetkililer suyun düzenli kontrol edildiğini de vurguladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, sağlık sigortalarında planlanan tasarruf paketine karşı uyardı. Reinhardt, sağlıkta yapılacak genel kesintilerin tedavi hizmetlerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Hükümet ise sağlık sigortalarını rahatlatmak için 2027'ye kadar yaklaşık 16 milyar euroluk tasarruf hedefliyor. Almanya'da her 9 internet kullanıcısından biri geçtiğimiz yıl siber suç mağduru oldu. Yetkililerin raporuna göre en yaygın suçlar internet alışverişi dolandırıcılığı, hesap hırsızlığı ve sahte mesaj saldırıları oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Savaşı'nda eski Almanya Başbakanı Schröder'i arabulucu olarak önermesi Almanya'da tartışma yarattı. SPD içinde farklı görüşler var. Yeşiller ve FDP öneriye sert tepki gösterdi. Alman hükümeti açıklamaları Rusya'nın siyasi stratejisinin bir parçası olarak değerlendirdi. Federal Ağ Ajansı İran Savaşı sebebiyle gaz fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu. Kurum Başkanı Klaus Müller özellikle yeni enerji sözleşmelerinde fiyat artışlarının görülebileceğini söyledi. Yetkililer vatandaşlara gaz tasarrufu çağrısı yaptı. Avrupa Birliği'nin de Schröder'in arabuluculuk önerisine sıcak bakmadığı belirtildi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek lezzet tesadüf değildir. Çünkü lezzet doğru seçimlerle başlar. Sofraya gelen her ürünün arkasında güven olmalı. Ege Türk olarak ürünlerimizi %100 kendi üretimimizle aynı özen ve kaliteyle hazırlıyoruz. Çünkü sizin güveniniz bizim için çok değerli. Yıllardır aramızdaki en güçlü bağ da işte bu. Lezzet ve güven. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, türkan.de.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Efsane ismimiz Sezen Aksu. Aşk Dansı şarkısını söylüyor. Bu şarkı çalınca yerinde durabilen var mı? Ben çünkü sandalyeyi mandalyeyi bir kenara atıp hemen ayağa kalkıp dans ediyorum. Aşka mı geliyorum anlamıyorum. Şarkında da aşk dansıyor, o yüzden mi acaba bilemedim. Ama Sezen Aksu'nun öyle bir gücü var. Şimdi bir efsane daha var ki asla eskimeyen, hala aynı enerjisiyle üretkenliğine devam eden bir isim. Ajda Pekkan. Ne kadar güçlü, ne kadar efsane bir isim olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Ajda Pekkan şimdi artık genç nesilde beğendiği sanatçılara destek veriyor. Nasıl? İşte onlarla işbirliği yapıyor. Mesela bir tane bizim çok çok iyi işler yapan bir kız grubumuz var. Manifest isimli bir kız grubu. 6 genç kızdan oluşan, çok yetenekli kızlardan oluşan bir grup. Hem dans ediyorlar hem de şarkı söylüyorlar. İnanılmaz sanatsal performansları oluyor. Ajda Pekkan bu Manifest grubuyla henüz 1 yıllık olan bir yeni grup. 1 yıllık olan bu grupla işbirliği yaptı ve bir şarkı çıkardı arkadaşlar. Hatta bir de güzel klip çektiler. Ajda Pekkan böyle inanılmaz gösterişli heybetiyle oturuyor klipte. Çok etkileyici. Hileli isimli bir şarkı. Manifest'le gurur duyuyoruz. Çünkü gencecik yetenekli kızlar bir grup kuruyor ve çok kaliteli işler yapıyorlar, başarılı işler yapıyorlar. Bir de Manifest'le alakalı şöyle de bir gelişme var. Dünyaca ünlü bir sanatçı var. Dua Lipa isimli bir sanatçı. Dua Lipa'nın organize ettiği, hazırladığı bir festival var. Sunny Hills isimli bir festival var. Bu festivalde de bizim Manifest kızlarımız sahne alacak arkadaşlar. Dünyaca ünlü bir, çok büyük bir festivalde bizim Manifest grubumuz orada sahne alacaklar. Başarıya başarı katmaya devam ediyorlar Manifest grubu ve şimdi Ajda Pekkan'la olan şarkıları Hileli radyolarınızda.

Bir dinleyicimiz yazmıştı ki Esra, az önce sen şöyle mi söyledin? Gözyaşlarımızı salgılarken gözyaşı bezlerinde kortizol de dışarı gidiyor. Yani vücudumuzdan gözyaşıyla birlikte kortizol de dışa çıkmış oluyor. Yani stresimizi de atmış oluyoruz ağlarken, dedin değil mi? Yoksa bu şarkıları bilerek mi çalıyorsun? Benim hep ağlayasım geliyor. Ne kadar eğlenceli şarkı çalsan da demiş. Eğer varsa stres, bak gülerken ağlamak kadar güzel ve keyifli bir şey yok. Gülmekten ağlamak muhteşem bir hissiyat. Stres falan hiçbir şey kalmıyor. Tavsiye ederim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brock. Die von Russlands Präsident Putin vorgeschlagene Einbindung von Altkanzler Schröder in Ukraine-Friedensverhandlungen stößt in der EU und in der Ukraine auf klare Ablehnung. Wenn wir Russland das Recht geben würden, in unserem Namen einen Verhandlungsführer zu benennen, wäre das nicht sehr klug, sagte die EU-Chefdiplomatin Kallas in Brüssel.
2: Schröder sei ein Lobbyist für russische Staatsunternehmen gewesen, sagte Kallas. Es sei doch klar, warum Putin ihn gerne als Vermittler haben wolle, denn dann säße er gewissermaßen auf beiden Seiten des Tisches. Auch der ukrainische Außenminister lehnte Schröder eindeutig ab. Es gäbe viele andere würdige Persönlichkeiten. Von einem Ablenkungsmanöver sprach die schwedische Außenministerin und Estlands Außenminister sagte, Schröder werde ganz sicher nicht Europa vertreten. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Ein 17-Jähriger soll einen Terroranschlag in Hamburg geplant haben und ist deshalb festgenommen worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mit. Demnach sei der Syrer nach bisherigen Erkenntnissen von der Terrormiliz Islamischer Staat inspiriert gewesen. Er soll deshalb geplant haben, Ungläubige zu töten. Mögliche Anschlagsorte seien ein Einkaufszentrum, eine Bar oder eine Polizeiwache gewesen. Die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise führen bei vielen Menschen in Deutschland zu einem sparsameren Umgang mit Energie. Bei einer Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox gaben rund 2/3 der Befragten an, ihren Energieverbrauch wegen der höheren Kosten bewusst einzuschränken.
3: Einsparbereich Nummer 1, die Heizkosten. 55% der Befragten gaben an, hier zu reduzieren. Fast genauso viele haben ihren Stromverbrauch runtergefahren, die meisten über das Vermeiden des Standby-Betriebs elektronischer Geräte. Auch beim Verkehr zeigen sich Veränderungen. Knapp die Hälfte lässt wegen höherer Spritpreise häufiger das Auto stehen, etliche steigen öfter auf das Fahrrad oder den ÖPNV um. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Bei den 4 deutschen Passagieren des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs gibt es bisher keine Hinweise auf eine Erkrankung. Das teilte die Uniklinik Frankfurt mit. Die 4 Deutschen waren dorthin gebracht worden, nachdem sie mit einer Militärmaschine in den Niederlanden gelandet waren. Sie sollen nun bald in ihre Heimatbundesländer verlegt werden. Dort müssen sie sich wohl einige Zeit in häusliche Quarantäne begeben.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kraliçe Matilda ile bir araya geldi. Belçika Kraliçesi Türkiye'de 3 gün sürecek ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Çok sayıda yatırımcı ve iş insanıyla gelen Belçika Kraliçesi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin de ele alınması bekleniyor. Silivri'de görülen casusluk davasının ilk duruşması salonun yetersiz kalması nedeniyle gecikmeli başladı ve yoğunluk sebebiyle gazeteci ve avukatların bir kısmı içeri alınamadı. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında siyasal casusluk suçlamasıyla açılan davada 15 ila 20 yıl hapis cezası isteniyor. Duruşma öncesinde ve sırasında salonda yoğunluk yaşanırken çok sayıda gazeteci ve avukat içeri alınamadı. Yer sıkıntısı nedeniyle duruşma salonunda kriz yaşandığı, daha önce de benzer bir yoğunlukla gündeme gelen aynı salonda yargılama yapıldığı belirtildi. Değerli dinleyenler, dünyayı tedirgin eden hantavirüs gemisinden tahliyeler başladı. Dünya Sağlık Örgütü sağlık ekiplerini, İspanya askeri birliklerini alarma geçirdi. Gemide bulunan 3'ü Türk, 150 kadar yolcu ve mürettebat yoğun önlemler eşliğinde ülkelerine gönderildi. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi, evlerinde karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda gece saatlerinde İstanbul'a ulaşan vatandaşların karantina süreçleri resmen başlatıldı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu seferini yapan yolcu uçağı Nepal'de iniş sonrası çıkan duman nedeniyle acil tahliye edildi. Şişme kaydıraklarla uçaktan indirilen yüzlerce yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, kısa adıyla AKOM, İstanbulluları ilgilendiren hava durumu raporunu yayınladı. 25 derece civarında seyreden ve yaz değerlerini aratmayan sıcaklıklar, salı akşamı itibarıyla yerini serin ve oldukça yağışlı havaya bırakacak. Günün spor sayfalarından öne çıkanlara bir bakalım. Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk futbolunda inanılmaz bir dominasyon kurdu. Maç sonrası tribünlerde hemen "Hedef 2027" pankartı açıldı. Erkek futbolunda hüsran yaşayan Fenerbahçe, kadınlarda mutlu sona ulaşıp tarih yazdı. Fenerbahçe futbol, basketbol ve voleybolda erkek ve kadın 6 takımıyla şampiyonluk yaşayan tek kulüp oldu. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın görevinin başında olduğunu bir kez daha belirtti. Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını, kadroda yeniden yapılmaya gidildiğini, zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ne konuk olacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Karşılaşma 13 Mayıs Ankara'da oynanacak ve son finalist belli olacak. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyet.

Hamburg'da gün içerisinde çok rüzgarlı, kapalı bir havada, ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların bugün bölgede 12 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bulutlu bir havada sıcaklıkların eyalet genelinde 6 derece olması tahmin ediliyor.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.
2: Sakiler grubundan bir yorum şarkısı daha. Efsaneleşmiş şarkıları alıp kendi tarzında yorumluyor Sakiler. Bu defa Şeytan Tüyü sizinle.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Arkadaşlar, arada bir Almanya'da hava bozsa da yine de yaz geliyor, farkında mısınız? Ay, çok heyecanlı. Mayıs'ın sonu, hatta Haziran'ın ortalarına kadar çok yazı hissedemiyoruz Almanya'da. Ama biliyorsunuz ki memleketimizde her an kaçabiliyoruz. Öyle bir şansımız var. Türkiye'mizde hep yaz. Şimdi Almanya'da da yaz tatili planı yapan kişilere bir uyarı gelmiş. Plan yapıyoruz. Bize gelmiş bu uyarı. Bakalım neymiş. Bir grev değil bu defa bu arada, onu söyleyeyim. İlk defa bir grevden bahsetmiyoruz. Uçak yakıtı krizi. Bakın, yıl olmuş 2026, ortasındayız ama uçak yakıtı krizi yaşıyoruz. Havalimanları kerosen fiyatlarının aşırı yükselmesi sebebiyle yaz aylarında uçuş iptallerinin artacağını söyledi. En kötü senaryoda bazı havalimanlarında uçuş kapasitesi %10 düşecekmiş, öyle söylüyorlar. Yani bu da ne demek oluyor? 20 milyon yolcunun etkilenmesi anlamına geliyor. Öncelikle biz ucuz bilet nereden alırız buluruz diye ararken, şimdi bu işte ucuz biletli hava yolu şirketleri en büyük risk altında olanlarmış. Yani bazı tatil rotaları tamamen kaldırılabilir. Bazıları da seferlerini azaltabilirmiş. Biz ucuz bilet hayaliyle yanıp tutuşurken o hava yolu şirketlerinde iptaller oluyor, tamamen kaldırılabiliyor. Yani sadece pahalı biletlerle değil, son dakika iptalleriyle de karşılaşabiliriz. Hani hem pahalı biletler olabilir hem iptaller. Sektör temsilcileri de uçak yakıtı fiyatlarının savaş öncesine göre yaklaşık 2 katına çıktığını söylemişler. Ve şirketler artık bazı uçuşların ekonomik olmadığını da söylemiş. Yani onlara bile pahalı geliyor. Biz yıllardır ne çekiyoruz sanıyorsunuz? Bize de pahalı geliyor bu bütün biletler. Onlar dahi bize de artık gına geldi, çok pahalı geliyor deyip böyle bir yola başvurmuşlar. Umuyoruz ki bizim memleketimize gittiğimiz tatil planlarımız iptal olmaz.

Bir dinleyicimiz de yazmış uçak iptalleriyle alakalı. Diyor ki her şeyi bilinçli yapıyorlar diyor. Koronada da aynısını yaşadık diyor. Uçaklar yerde kaldı. Çoğu yerler kapatıldı. Hepsi bilinçli diyor. Yine bize korku salıyorlar. Hantavirüs sebebiyle diyor. Her şey planlı. Yine uçaklar engellenecek demişler. Ay umarım böyle şeyler doğru değildir ya. Bilerek yapmadıklarını düşünmek istiyorum lütfen. Bir bizimle uğraşmasınlar. Bu nesil neler gördü bu nesil ya. Al götürün.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da U3 U-Bahn hattının bir bölümü bakım çalışmaları nedeniyle bugün kapatıldı. 5 Temmuz'a kadar Bamberg ile Mundsburg durakları arasında seferler durduruldu. Yaklaşık 110 yıllık hatta köprü yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu süreçte yolcular için otobüsler sunuldu. Seyahat süresi yaklaşık 20 dakika uzadı. Hamburg'da Wilhelmsburg ile Neugraben arasında S-Bahn seferleri ise 23 Mayıs'a kadar durduruldu. S3 ve 5 hatlarını etkileyen çalışmalar sebebiyle yolculara ek otobüsler sunuluyor. Hamburg'da bir evsizler barınağında geçen yıl yaşanan ölümcül kavganın davası başladı. Savcılığa göre 32 yaşındaki zanlı oda arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayda hayatını kaybeden 55 yaşındaki adamın vücuduna en az 10 kez darbe aldığı açıklandı. Dava sürüyor. Hamburg'un musluk suyu Almanya'nın en temiz içme suları arasında gösterildi. Yapılan araştırmada şehir 59 kent arasında 4. sırada yer aldı. Uzmanlar Hamburg'daki su değerlerinin yasal sınırların çok altında olduğunu açıkladı. Yetkililer suyun düzenli kontrol edildiğini de vurguladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, sağlık sigortalarında planlanan tasarruf paketine karşı uyardı. Reinhardt, sağlıkta yapılacak genel kesintilerin tedavi hizmetlerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Hükümet ise sağlık sigortalarını rahatlatmak için 2027'ye kadar yaklaşık 16 milyar euroluk tasarruf hedefliyor. Almanya'da her 9 internet kullanıcısından biri geçtiğimiz yıl siber suç mağduru oldu. Yetkililerin raporuna göre en yaygın suçlar internet alışverişi dolandırıcılığı, hesap hırsızlığı ve sahte mesaj saldırıları oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Savaşı'nda eski Almanya Başbakanı Schröder'i arabulucu olarak önermesi Almanya'da tartışma yarattı. SPD içinde farklı görüşler var. Yeşiller ve FDP öneriye sert tepki gösterdi. Alman hükümeti açıklamaları Rusya'nın siyasi stratejisinin bir parçası olarak değerlendirdi. Federal Ağ Ajansı İran Savaşı sebebiyle gaz fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu. Kurum Başkanı Klaus Müller özellikle yeni enerji sözleşmelerinde fiyat artışlarının görülebileceğini söyledi. Yetkililer vatandaşlara gaz tasarrufu çağrısı yaptı. Avrupa Birliği'nin de Schröder'in arabuluculuk önerisine sıcak bakmadığı belirtildi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hande Yener o müthiş sesiyle bir işbirliği yaptı, Madrigal. Madrigal isimli bir grup var arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni nesil müzik gruplarının isimleri biraz tuhaf. Ezberlemesi zor. Bu en çok kimin için zor biliyor musunuz? Biz radyocular için. Çünkü biz bunları anons ederken geri planda sürekli provasını yapıyoruz bunun. Yemin ederim sırf bu şarkıyı anons etmek için 32 dakikadır Madrigal, Madrigal, Madrigal diyorum. Aman dilim sürçmesin diye Madrigal ve Hande Yener Ego diyor.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da hiç konuşulmaz, tartışılmaz bile, üstüne düşünülmez bile dediğimiz bir şey tartışılıyor şu an. Marketlerde alkol satışı tartışılıyor. Almanya deyince akıllara gelen bira. Yani biliyorsunuz. Ona rağmen Almanya'da bu konuşuluyor. Enteresan. Şimdi ülkenin en büyük doktorlar birliği özellikle vodka, viski gibi yüksek alkollü içkilerin artık süpermarketlerde satılmamasını istemiş doktorlarımız. Yani gelecekte insanlar sert alkol almak için normal market yerine böyle çok daha özel lisanslı mağazalara gitmek zorunda kalabilir. Doktorlar bunu öneriyor. Doktorlara göre en büyük sorun gençlerin alkole çok kolay ulaşabilmesi. Çünkü araştırmalar Almanya'da birçok gencin ilk kez 15 yaş civarında alkol kullandığını gösteriyor. Üstelik aşırı alkol tüketimi de pandemi sonrası yeniden yükselmeye başlamış. Yani pandemide bu gençler neler çekti de böyle bir yola başvurdu bilemiyoruz. Yine de şunu söyleyelim, alkolün her türlüsü zararlıdır. Uzmanlar da özellikle benzin istasyonları, kiosklar ve marketlerdeki kolay erişimin sınırlandırılması gerektiğini söylemişler. Ama öyle elini kolunu sallaya sallaya çocuk gidip de alkol alamasın diyorlar. Bazen kimlik kontrolleri de eksik yapılıyor. Bakıyorsun bir bakıyorsun yeni nesil çok fena arkadaşlar. Z kuşağı henüz reşit olmamış ama o kadar büyük gösteriyor ki. Diyor ki ya herhalde 30'u vardır bunun diyor. Kimlik falan istemiyorlar, hemen satıyorlar alkolü. O yüzden ona da bir tekrar yapılandırma isteniyor. Yani şu anda böyle bir gelişme var. Almanya'da konuşulacak en son şeylerden biri olarak gördüğümüz alkol sınırlandırılması işte bugün günümüzde konuşulur hale geldi.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Sofra özen ister. Lezzet ise ustalık. Tavada yavaşça kızaran, kokusu evi saran o lezzet. Ege Türk Sucuk. Ege Türk Sucuk. Seçilmiş etler, usta işi üretim, değişmeyen kalite. Çünkü gerçek lezzet detayda saklıdır. Ege Türk, lezzet ve kalitenin sembolü.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.

Tamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Sizin Aksu'dan böyle bir intro duyunca herkesin bir partner bulup dans etmek isteğisi geliyor. Bu senaryoda ne eksik bilin bakalım. Ya partner ya da dans yeteneği herhalde. Bu şarkı muhteşem bir şarkı. Tam da bu akşamlar için o kadar güzel bir yenilenme oluyor ki. Sezen Aksu'dan Kutlama şimdi sizlerle.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Sümeyra Ağköpür. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizinle bir söyleşide tanıştık burada Berlin'de. Siz Adıyaman doğumlusunuz. Almanya'ya 10 yaşınızda gelmişsiniz. Potsdam'da yaşıyorsunuz. Ve bir lisede Almanca ve tarih öğretmeni olarak çalışıyorsunuz. Evlisiniz, iki kızınız var. Alman Türk Akademisyenler Derneği üyesisiniz ve bu kapsamda aktif çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle gençler arasında ırkçılık ve ayrımcılık konularında yoğunlaşıyorsunuz. Dil konusuna çok ilgi duyuyorsunuz. Dilin insan üzerindeki etkisini, duyguların dile yansımasını, kelimelerin ve söylemin gücünü iş dışında zaman buldukça üzerinde düşündüğünüz ve hep okuduğunuz, çalıştığınız alanlar bunlar. Biz de böyle bir söyleşi sırasında bunlardan söz ettik. Burada Metropol FM'de bulunmaktan mutlu musunuz?
2: Evet, çok mutluyum. Teşekkür ederim davet için.
1: Dinliyor musunuz Metropol FM'i?
2: Evet, özellikle arabada.
1: Özellikle arabada. Zaten galiba Almanya'da Metropol FM dinlemeyen yok.
2: Aynen.
1: Yani ben de bunu çok önemsiyorum. Dışarıdan gelen bir insanın, diyelim ki bir Türk turist geldi. Burada belki de otelde bir televizyon açmaz. İşte kendi sosyal medyasına bakar akıllı telefonundan. Ama onun dışarıdan bir medyaya maruz kaldığı tek yer herhalde takside seyahat ettiği zaman orada da Metropol FM'le karşılaşacak.
2: Aynen, evde de çok dinliyorduk biz. Metropol FM'le benim bağım da biraz duygusal aslında.
1: Öyle mi, nedir?
2: Biz 2000 yılında geldik annem, ben ve kız kardeşim babamın yanına. O sıralarda yeni kurulmuştu Metropol FM. Babam bize Türkçe kanalları yasaklamıştı, Almancayı daha çabuk öğrenelim diye.
1: Güzel.
2: Ve Türkçe ile tek bağlantımız Metropol FM'di. O zaman istediğiniz zaman Türkiye'yi arayıp da akrabalarla konuşup Türkçe konuşamıyordunuz. Bize tek bağ, yani burada, burası da sizin vatanınız hissini veren tek yer Metropol FM'di.
1: Peki. Ne kadar güzel bunu duymak. Peki bu Alman Türk Akademisyenler Derneği ne iş yapar sizin üyesi olduğunuz tam olarak?
2: Ben aslında çok uzun zamandır içinde değilim bu derneğin. 2 sene oluyor. Benim için çok uzun değil. Bizler bence çok güzel işler yapıyoruz. Özellikle ben bu metaforu kullanmayı çok seviyorum. Köprü fonksiyonu üstleniyoruz. Mesela Almanya ve Türkiye'deki akademisyenlerle onları bir araya getiriyoruz. Onlarla söyleyişler yapıyoruz. Onları seminerlere davet ediyoruz. Bunları videolara çekiyoruz veya web sitemizde yayınlıyoruz, makaleler yayınlıyoruz. Böylelikle hem Almanlara Türk akademi dünyasını tanıtmaya çalışıyoruz, hem de Türklere buradaki Almanya'daki Alman ve Türk kökenli akademisyenlerin yaptığı işleri tanıtıyoruz.
1: Peki Sümeyra Hanım, şunu anlamadım. Bir insan burada hem Almanca hem tarih öğretmeni olabiliyor mu aynı anda?
2: Evet, iki branş.
1: İki branşınız.
2: Evet, en az iki branşınız oluyor. Önceden ilkokulda 3 branş kadar oluyordu. Hala şimdi öyle. Yani ilkokul öğretmenleri 3 branş birden yapabiliyor.
1: Ama bu siz lisede öğretmensiniz.
2: Ben lisedeyim. Lisede 2 branş oluyor. İstersem üniversiteye gidip diyelim ki bir biyoloji de ekleyebilirim.
1: Ha.
2: Bu mümkün, evet.
1: Çok güzel. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Sümeyra Aköpür. Peki, Sayın Hocam, biz böyle hitap ediyoruz. Buradakiler ne derler? Almanca hocam diye mi hitap eder, öğretmenim mi der, ne der? Bir şey söyler mi lisedeki çocuklar?
2: Soy isimleriyle hitap ediyorlar. Mesela Bayan Aköpür, Bay Bayülgen mesela, siz öğretmen olsaydınız.
1: Gibi söylüyorlar.
2: Öyle söylüyorlar.
1: Bizdeki gibi bir hocam muhabbeti, bir samimi bir yaklaşım yok galiba.
2: Benle öğrencilerim arasında var aslında.
1: Var, öyle
2: çünkü mi? Ben öğretmenlerimle eskiden o duyguyu çok seviyordum. Hatta öğretmenlerimizi ziyaret ederdik. Buraya gelince mesela Kulturşok diye bir kelime vardır Almanca'da.
1: Evet.
2: Kültür şoku yaşamak.
1: Evet.
2: Ben o konuda da çok Kulturşok yaşamıştım. Yani çok mesafeli öğretmenler ve öğrenciler. Sadece bilgi verilir, sınav yapılır, not alınır, hadi bay bay. Ve o kişinin arkasındaki hikayeye dikkat edilmez.
1: Bu yani beni hem çok, öğretmende hem öğrencide.
2: Hem öğretmende hem öğrencide. Bu beni çok üzen bir durumdu. Ben böyle olmadığımı iddia ediyorum. Öğrencilerimle bağ kurmaya çalışıyorum. Mesela sınavı geçtikten sonra hadi bize gidelim çay içelim diyorum. Bu her zaman hoş karşılanmayabiliyor. Almanlar için tuhaf karşılanabiliyor. Bence birkaç sene onlara deneme süreci verdikten sonra beni tanıyorlar. Onlar da alışıyorlar.
1: Evet, ama onlara söylemek lazım değil mi? Yahu kardeşim, siz de kıta Avrupa'sında ya da dünyanın birçok yerinde siz çocukları 18 yaşında evden kovalıyorsunuz, gidiyorlar. Bizde hakikaten çocuk ayrılacak hale gelmeden dünyadaki hiçbir canlı bu kadar yavrusunu esirgeyip gözetmiyor.
2: Aynen.
1: Neredeyse kim anne baba çocuğunu kendisi ölünceye kadar bağrında koruyor, korumaya çalışıyor, esirgiyor. Şimdi bu milletten hoca çıkarsa da böyle çıkar.
2: Aynen.
1: Gibi. Yani bunu düşünmeleri gerekiyor. Gerçekten. Dille ilginiz, dilin Almanca ile ilginiz üzerine bir soru soracağım. Almanca tabii ki hem felsefi hem bilim teknik alanında hem edebiyatta yüksek bir dil.
2: Evet.
1: Bizim Türkçemizi biz çok seviyoruz. Çok seviyoruz Türkçe konuşmaktan dolayı. Ben hep kendimi şanslı buluyorum. Ama bir yandan da biraz Fransızca'ya da vakıfım. Biraz İngilizce'ye de vakıfım. Fransızca'ya daha iyi. Ama Almanca'ya da ilgim var. Çünkü bu ifade ediş, özellikle felsefi ifadeleri Almanca'da müthiş buluyorum. Siz nasıl buluyorsunuz? Dilimizle, Türkçemizle Almanca'yı bana karşılaştırır mısınız biraz?
2: Güzel bir soru. Türkçem benim tabii sizinki kadar iyi değil ama az çok biliyorum, kendimi ifade edebiliyorum. Almanca'da şöyle, tek bir kelimeyle Türkçe'de birçok cümleyle betimlediğiniz şeyleri dile getirebiliyorsunuz.
1: Ay, çok heyecanlandım. Çok güzel. Hemen bundan söz edelim. Bir sonraki bölüme geçelim ama.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Sümeyra Ağköpür Hocam. Hocam soruyorum, devam edin lütfen. Almanca-Türkçe karşılaştırması.
2: Evet, ne diyordum? Mesela Almanca'da bir kelime Türkçe'de birçok cümlenin karşılığı olabiliyor. Mesela söyleyişinde de size örnek verdiğim Weltschmerz kelimesi. Yani dünya, yani kendi içinizdeki beklentiniz, dünyaya karşı beklentiniz gerçek hayatta karşılaşılmayınca bir tür hayal kırıklığı da diyemem ama bir tür bir üzüntü, bir aydınlanış geliyor insana. Bu da tabii negatif hisler de olabiliyor. Bunun karşılığıdır Weltschmerz. Mesela ben Türkçe'de bunu anlatırken kaç tane cümle kurmak zorunda kaldım. Halbuki Almanca'da sadece Weltschmerz deyince karşı taraf, o kelimeyi de bilen taraf hemen bütün bu benim belki 5-10 tane kurduğum cümlede yaratmak istediğim hissi hemen hissedebiliyor.
1: Aslında bir tür felsefeyle ilgili bir, evet, kavramsal konuşma yolu. Ama ben de hep şuna şahit oluyorum. Hatta Almanca ile biraz dalga geçilmesine neden olan uzun uzun anlatmalar var. Yani şimdi ben yahu sinüzitim var demenin yolu çok uzun mesela Almanca'da, değil mi? O burun nazal bölgedeki mağaradan çıkan bilmem ne falan filan, değil mi? Biraz uzun onlar.
2: Evet evet, kelimeler çok uzayabiliyor
1: yani
2: Almanca'da.
1: Yani aslında tersi de söz konusu. Hı-hı. Bir de hem İngilizce konuşanlar hem Fransızca hem Almanca konuşanlar Türkçemizdeki o sofistikasyonun, yani bir kelimeyle ona ekler takarak yarattığımız sofistikasyona hayranlar. Yani o biz bunu cümlelerde anlatırdık falan, siz bunu bir kelimeyi şekil değiştirerek, takla attırarak başarabiliyorsunuz diye de bize söylüyorlar. Aslında az kalır, yetersiz kalır yanımız yok. Bizde kavramlar az. Size de öyle geliyor mu?
2: Doğrudur. Bunun Türkçe hakkında açıkçası
1: yani
2: fazla
1: felsefe,
2: düşünmedim.
1: Biz felsefeyle konuşurken hemen Almancalara başvurmak, Fransızcalara başvurmak, İngilizcelere başvurmak zorunda kalıyoruz gibi geliyor bana.
2: Ama bence iki dili bilen kişi için de büyük bir zenginlik değil midir?
1: Mutlaka.
2: Bence öyledir.
1: Mutlaka.
2: Mesela Almancayı bilen tek bir kelimeyle bazı şeyleri, bazı hisleri, bazı duyguları dile getirebilirken bazı durumlarda da Türkçe'ye başvurabilir ve bu kolaylıktan yararlanabilir.
1: Bir de tabii ki çevremizdeki bütün araç gereçlerimize, yani insanlığın evrimi içerisinde bir kere alet yapmayı öğrenmiş. Hayatta kalabilmek için silah yapmış. Çevresindeki barındığı, yaşadığı yerde eşyalar üretmiş. Bütün bu eşyalara isimler takmış. Yaşayabilmek için, hayatta kalabilmek için mimari terimler üretmiş. Eşyalara terimler üretmiş. Bütün bunları üretmiş. Şimdi eğer bu teknolojiyi üretmediyseniz o teknolojiyi üretmiş insanların söylediği kelimeleri alıyorsunuz.
2: Evet.
1: Ne diyorsunuz mesela? Evinizin ısıtmasından banyo yapmaya, kullandığınız mobilyalara, araç gerece, her şeye bir dönem Türkçemize giren Fransızca kelimeler var. Hı hı. Almanca kelimeler var. Sonra bunlar İngilizce kelimelere dönüşmüş. Bunları biz üretmemişiz. Bir takım araç gereçlere Fransızca'da ve Almanca'da onların işlevleriyle isim verilirken, basit ve çok eğlenceli örnek fermuardır. Yani kapatıcı anlamında kullanılır. Biz onu üretmediğimiz için başta ona sesiyle hitap etmişiz. Cırcır demişiz mesela.
2: Evet.
1: Öbürüne çıt çıt demişiz. Berikine cırt cırt demişiz. Halbuki bunun Almanca'da, Fransızca'da hep böyle eylemsel isimleri var. Şunu yaptırıcı, bunu ettirici, bunu yapıcı gibi. Değil mi?
2: Mesela knopf, düğme. Su knopfen, düğmelemek gibi.
1: Evet, evet. Evet. Peki, bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Hocam Sümeyra Ağköpür. Peki, bana Almanca öğretmekle yükümlü olsaydınız, siz şimdi lisede sadece Türk çocuklara değil ki Alman çocuklara Almanca öğretiyorsunuz.
2: Evet, yani Türkiye'deki Türkçe dersi gibi.
1: Türkiye'deki
2: Edebiyat
1: Türkçe dersi gibi.
2: Dil bilgisi gibi, aynen.
1: Peki demek ki o kadar hakimsiniz ki Almanlar da size kendi Alman çocuklarını emanet ediyorlar. Diyorlar ki sen buna bu dili en güzel bir şekilde öğret. Evet. Bu dil ki bu kadar yetkin bir dil, işte teknolojide, edebiyatta, felsefede bu kadar yetkin. Nasıl size bu kadar güvendiler? Nasıl oldu bu başarı?
2: Nasıl oldu? Ben Almanca ve tarih okudum. Elbette notlar da büyük ihtimalle bir rol oynadı. Onun dışında elbette insanlar bir ön yargıyla yaklaşabiliyorlar bana karşı. Nasıl olur da bir Türk insanı Almanca öğretir diye.
1: Onlara... Mesela şey öğretsen, yani mühendislik öğretsen, tıp öğretsen, herhangi bir teknoloji. Diyelim ki yazılım öğrettiniz. Yani tamam der ki ya bu zaten bu işte uzak doğu var. Bir de bir Türk de bize öğretsin. Ama Almanca gibi bu kadar temel bir şey, bunların çoluğu çocuğu öğrenecek, bunu bir Türk öğretecek. Vallahi gurur verici. Yani.
2: Öyle, haklısınız. Bilmiyorum, belki de yani büyük çoğunluğunun ön yargılı olduğunu düşünüyorum. Genelde zaten ilk benimle bir veli toplantısı yaparlar. Benimle tanışmak isterler.
1: Ha, kim bu?
2: Evet, bu kim diye.
1: Bu kim ya? Bu ne ukalalık benim çocuğuma bu Almanca
2: tuhaf
1: öğretecek?
2: Tuhaf bir ismi var. Acaba bu ismin arkasında nasıl bir yüz saklı diye önce bir gelip tanışanlar çok
1: İsminizi
2: oluyor.
1: İsminizi nasıl telaffuz ediyorlar, Sümeyra'yı?
2: Ön ismimi? Yani Sümeyra'yı kullanmıyorlar.
1: Kullanmıyorlar zaten. Ağköpür
2: evet,
1: diyorlar.
2: Evet, Ağköpür diyorlar. Akköpüyor. Ha. Akköpüyor. Ben de düzeltme gereği duymuyorum çünkü çok yoruldum. Yani eninde sonunda onu...
1: Zaten telaffuz edemiyorlar.
2: Edemiyorlar.
1: Evet. Peki. Bana Almanca öğretseniz nasıl başlatırsınız beni?
2: Nasıl başlatırım? Güzel bir soru. Elbette önce temel bilgiler almak zorundasınız. İşte gramerdi vesaire. Eylem şudur, fiil şudur, işte sıfat budur gibi. Bunları bilmek şart. Ama bence bu sadece, yani bu benim şahsi fikrim, %30'unu içerir. Onun dışında size derdim ki aynı babamın yaptığı gibi, bana çok acımasızca gelmişti o yaşlarda, ama size mesela Türkçe her şeyi yasaklardım. Almanların içine atardım sizi.
1: İşte galiba doğrusu bu.
2: Aynen.
1: Peki bana radyo dinletir miydiniz?
2: Şimdi Metropol FM'deyim.
1: Hayır, bana Metropol FM'i yasaklarsınız.
2: Yasaklarım.
1: Siz. Tabii,
2: yasaklarım.
1: Çok doğru.
2: Radyo tabii ki dinletirim.
1: Ama Almanca radyo.
2: Almanca radyo ve
1: özür dilerim, kesiyorum, heyecan yaptım. Televizyon mu radyo mu?
2: Bence ben televizyondan radyo. Ben televizyondan öğrendim. Ama ikisi de bence
1: neden
2: makul.
1: Neden peki? Yani hem eylemi görüyorsunuz, hem eylemi görüyorsunuz, ifadeyi görüyorsunuz.
2: Evet.
1: Ve aslında o kelimeyi anlamak için bağdaştırıyorsunuz.
2: Evet.
1: Ama bir yandan da televizyonun bir dezavantajını, yani uzun yıllar televizyonculuk yaptığım için hala da şuna dikkat çekiyorum. Televizyon insanın aktif zekasını biraz durduruyor. Mesela radyo yükseltiyor.
2: Evet.
1: Radyo yükseltiyor çünkü işitsel ve hayale dayalı.
2: Mesela çizgi romanlar da çok okurdum ben.
1: Ha.
2: Anlamazdım. Evet. Ama mesela orada bir kelime mi yazıyor? Resimde böyle yapıyor. Demek ki bu kelime bu eylemin anlamına gelir.
1: Aslında siz çok eski yıllardan beri gelen audiovizüel dediğimiz eğitimden yanasınız. Ama siz eğitimcisiniz. Ben eğitimci değilim, bilemiyorum. İlk ben de Galatasaray Lisesi'nde Fransızca eğitimine başladığım zaman klasik Fransızca eğitiminin yerine tam o yıllarda, 70'lerin başıydı bahsettiğim yıllar, o yıllarda audiovizüel eğitim gelmişti. Yani bize bazı slaytlar gösteriyorlardı, resimler gösteriyorlardı ve o resimlerle beraber o zaman kaset teyp bile değil, makara bantlar olan bir teypten, düşün artık yani hangi eski yıldan söz ediyorum. Buradan sesi dinletiyorlardı. Biz resmi görüyorduk, sesi duyuyorduk, bunu tekrar ediyorduk. Buna audiovizüel eğitim, aman şekerim ne modern eğitim dediler. Sonra bundan vazgeçtiler, tekrar klasik eğitime döndüler.
2: Şimdi mesela İngilizce dersleri de öyle oluyor burada.
1: Çok heyecan yaptım. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Damatlığınıza reklam alır mıydınız? Damatlığınızın üzerinde mesela dürümcü Ahmet Usta yazacak. Nasıl?
2: Bu ne be?
1: Denizli damadın biri ama çareyi bulmuş. Sponsor almış damatlığına.
3: Yani reklam panosu gibi olmuş. Yürüyen reklam panosu arada da böyle bir dönüyor. Güya birilerini arıyormuş gibi ama dönerken de yavaş yavaş dönüyor ki her şey okunsun.
1: Dans ederken damat gelin acaba şunu demiş midir? Kulağına bir şey fısıldıyor ya. İyi reklam olduk ha. Aslında orada hani duvarda da görüntülerden damatla gelini izliyorsun ya, orada şey yazması lazım. Bu damatta ürün yerleştirme var.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 9 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 11 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Kapüşonlu bir ceket de iyi bir tercih olacaktır. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Sümeyra Aköpür Hocam. Evet, devam edelim. İngilizce eğitimde dediniz.
3: Evet, ben İngilizce öğretmeni değilim ama meslektaşlarımdan da biliyorum yani. Mesela İspanyolca, İngilizce olsun. Kendi okul yıllarımı da düşünürsem bizde de kitaplarda mesela sizin dediğiniz gibi resimler olurdu. Ve dinlerdik. O resimlere uyan işte hikayeleri dinlerdik. Bunu çok yapardık.
2: Peki sizin eğitimin... Bu kaç yaşındaki insanlar sizin yaş aralığınız şu anda lisedeki?
3: Şimdi tabii Türk okullarıyla Alman okulları bir değil ama ben tercüme etmeye çalışayım. Mesela ortaokula lise dediğimiz onlar 7. sınıftan itibaren Brandenburg'da 7. sınıfta geçiyorsunuz ortaokula. Onlar ve tabii ki o lise dönemi dediğimiz üniversite sınavları, abitur sınavları dediğimiz. Ben o bölümlere bakıyorum.
2: Yani yüksek yaştaki liseli çocuklar.
3: Evet, onlarla çalışmayı da çok seviyorum.
2: Anlıyorum, evet. Peki, başka bir soru. Bunu merak ediyorum. Şimdi buradaki jenerasyonlarımız gayet güzel Almancayı öğrendiler. Çok başarılı bir kere sizin gibi... Çok önemli, namzet diyeceğim şimdi eski kelimeyle, çok değerli örnekler var önümüzde. Yani Almanlara Almanca öğreten hocalarımız var. Medyada, edebiyat dünyasında Almanca yazan, direkt Almanca yazan edebiyatçılarımız var. Medyada, televizyonda, radyoda Almanca konuşan çok başarılı Türkler var. Peki bunlar ikinci bir dili öğrenebiliyorlar mı? Yani Türk, Türkçe konuşuyor zaten, evde konuştu falan. Hatta Türkçesi de pek iyi değil, belki unuttu. Çok fazla pratik edemedi. Almancayı öğrendi, çok güzel konuşuyor. Bir diğer dilde iyi konuşabiliyorlar mı? İngilizce.
3: Elbette öyle.
2: Fransızca, başka bir dil.
3: Ben şimdi kendi deneyimden yola çıkarsak, ben İngilizceyi çok iyi öğrenemedim çünkü Almancam yoktu. Almancadan Türkçeyi öğrenmek zorundaydım. Ki Almancayı bilmiyorsan nasıl İngilizce öğreneceksin? Çünkü dersi öyle görüyorsun. Ama ileride Almancayı öğrenince mesela İspanyolcayı çok kolay öğrenmiştim. Ben İspanyolca dersi de görmüştüm bir 3 sene. Onu iyi yapabilmiştim yani. Bence sizin sorunuza geri gelirsek bence çabuk öğrenirler. Çünkü dile karşı antenler oluşturuyorsunuz.
2: Daha... Peki Türklerde nasıl görüyorsunuz? Yani buradaki soydaşlar, Türkler, bizim topraklardan buraya gelenler. Bunlar da Almancası tamam iyi. Ama ikinci, üçüncü dillerde de iyiler mi yoksa Almanca'da duruyorlar mı?
3: Bence çoğu Almanca'da duruyor. Benim tecrübelerim bunu gösteriyor en azından. Ama dil öğrenmek isteyen de bence çabuk öğrenebiliyor. Çünkü şu da var, sonradan gelip de Almanca öğrenenler mesela grameri daha iyi biliyorlar bir Alman'a göre. Çünkü onu öğrenmek zorunda ki dili öğrensin.
2: Belki öbürünü, yani belki dediğim Alman bununla uğraşmamış.
3: Bununla uğraşmıyor. Biz Alman öğrencilerimizle çok sorun yaşıyoruz bu konuda.
2: Ya.
3: Evet.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Hocam Sümeyra Ağköpür. Tekrar bu dil eğitimine gelmek istiyorum. Şimdi tabii ki çevremde gördüğüm bizimkiler, Türkler çok güzel Almanca konuşuyorlar. Peki ben bunları nerede görüyorum? Ben bunları bakkalda, çakkalda, restoranda, şurada burada birbirleriyle konuşurken görüyorum. Türkçe ile Almancayı karıştırarak konuşurken görüyorum. Peki hakikaten Almancaları yeterli mi?
2: Çoğunun değil. Code switching diyorlar zaten sizin bu dediğiniz fenomene. Yani Almanca ile Türkçeyi karıştırıp mesela çocuğumu kindergarten'a götürüyorum.
1: Diyor.
2: Kreşe demek yerine.
1: Ne diyorlar buna bir daha söyleyeyim.
2: Çocuğumu kindergarten'a götürüyorum.
1: Hayır hayır hayır. Buna
2: ne? Code switching. Ya da code switching.
1: Code switching.
2: Yani kodları karıştırma gibi
1: karıştırma
2: bir şey.
1: Karıştırma gibi. Evet.
2: Aynen. Bu bilimde öyle ismi diyebiliyorum. Ya da mesela bugün benim terminim var. Randevum var demiyor da evet. Terminim var.
1: Evet.
2: Anne pomes yiyebilir miyim? Bunu mesela Türkiye'de de çok alay ediyorlar Almanya'dan gelen insanlarla. Yani öyle içselleştirmişler. Almancayı nerede oturduğunuza da bağlı bence. Mesela Berlin'de gidiyorum, Türk doktoruna gidiyorum, Türkçe konuşuyorum. İşte komşum Türk, sizin dediğiniz gibi bakkala gidiyorum. Ben çoğu zaman merhaba abi ya, bu elmalar taze mi falan diyorum. Hemen zaten Türkçe bana cevap
1: Peki,
2: geliyor.
1: Peki siz bana Almanca öğretseniz bana Türklerle görüşmeyi de yasaklayacaksınız
2: evet.
1: O zaman.
2: Aynen, biraz öyle olacak.
1: Ay yavva bu çok kötü.
2: Çok kötü, evet. Çok acımasızca ama en iyi de... Yani ben öyle öğrendim.
1: Evet, tabii başka
2: çok kızdım. Yok. Özellikle de ergen zamanla ya baba senin yüzünden Türk arkadaşlarımız hiç olmadı.
1: Ama sonuç mükemmel. Sonuç mükemmel. Evet, baba haklıymış.
2: Aynen evet. Babam çok haklıymış.
1: Evet. Peki bizim Türkler belki onlara adam da diyecek ki şimdi söylüyoruz ya senin Almancan güzel. Ya Okan'a göre güzel. Bakalım burada yaşayan başka birisine göre güzel mi ya da Alman'a göre güzel mi? O da diyecek ki bana ya tamam iyi de kardeşim işte ben mühendislik yapıyorum ya da inşaatta çalışıyorum ya da taksi sürüyorum ya da başka bir şey yapıyorum. Yani ben öğretmen değilim, şu değilim, bu değilim, edebiyatçı değilim. Lazım mı bana edebi bir Almanca konuşmak derse?
2: Bence ilgilerinize bağlı.
1: Eğer ilgiye bağlı.
2: İlgiye bağlı. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Başka konularda uzmanlaşmak veya ilgi alanlarınızı takip etmek istiyorsanız lazım. Ama yok ben hayatımda pratik yaşıyorum. Evime gidip işte televizyonumu açıp bakıyorum. Gündelik hayatımda alışverişimi yapayım. Doktoruma gidip konuş. En az çok çat pat şuram ağrıyor da buram ağrıyor diyebileyim. Bu kadarlar diyebiliyorlarsa yani bana bu kadar yeter diyorlarsa olabilir.
1: Bir de Almanya'da gördüğüm bir şey, burada yaşayan arkadaşlardan duyduğum, mesela bir kişi gelmiş, mecburen gelmiş, işte sığınmacı gelmiş, politik nedenlerden gelmiş, çalışmaya gelmiş, canı isteyip gelmiş, neyse, uzun süre Almanca öğrenmezse biraz ayıplanıyor. Almanlar tarafından değil, Türkler tarafından. Çünkü Türkler diyorlar, kardeşim biz bu dili öğrendik, biz öğrendiysek, senin ne eksiğin var? Sen de burada atıyorum 2 senedir, 3 senedir duruyorsun. Hatta 5-6 senedir duruyorsun. Kimisi 10 senedir duruyorsun. İşte eğitimlisin, şusun, busun. Niye bu dili öğrenmiyorsun da her yerde Türkçe ile İngilizce ile idare ediyorsun? Diye bir ayıplama da duydum efendim. Ne diyorsunuz bu konuda?
2: Ben bu yönde ayıplama duymadım açıkçası. Daha çok tersine.
1: Aa.
2: Mesela sonradan artık hangi nedenlerdense Almanya'ya gelip de hani siz burada 30-40 yıldır yaşıyorsunuz. Nasıl oluyor da güzel Almanca konuşamıyorsunuz diyenleri
1: ama kastettiğim kesinlikle o değil. Hatta evet. Ona karşı çıkıyorum. Buraya yeni gelen Türk ekspatlar diyebileceğimiz insanların birinci, ikinci jenerasyonları beğenmemesine çok kızıyorum. Bunu özellikle bu söyleşilerde sürekli dile getiriyorum. Yahu sen burada biraz saygı görüyorsan, insanlar seni kucaklarını açmış, bu devlet seni kabul ediyorsa, bu Türklerin itibarı yüzünden, bu ilk gelen emekçilerin fedakarlığı sayesinde diye bunu sıkça beyan ediyorum. Söylemek istediğim o değil. Burada yaşayan Türkler... gelip de hele hele Berlin gibi Türklerin yoğun yaşadığı bu yerlerde işte taksiye biniyorsun Türk, restorana gidiyorsun Türk, efendim birikinde işin var Türk, doktorun Türk. Bütün bunlar sayesinde tembellik yapıyorlar diye onlara kızıyorlar gibi bir şey duydum ben.
2: Vallahi ben onlara katılmayacağım. Ve daha doğrusu ne hak vereceğim ne de haksızlar diyeceğim. Yani ne haklılar diyorum ne de haksızlar diyorum. Neden öyle diyorum? Tıpkı dediğim gibi yani bu insanlar İngilizceyle ve Türkçeyle idare edebiliyorlarsa ve başka dallarda kendilerini geliştirmek istemiyorlarsa global bir dünyada İngilizceyle...
1: Ne gerek var?
2: Yani öyle diyebilirler. Evet. Yani ben o görüşe de açığım. Ha bana benim kendi kişisel düşüncemi sorarsanız taşındığım ve yaşamak istediğim ülkede. Tabii gelip de burada ömür boyu kalmak istiyorlarsa mesela ya da birkaç yıl kalıp döneceğim diyorlarsa da farklı mesela. Ben öğrenirim dilini. Çünkü o insanları anlamam için, o mentaliteyi anlamam için. Çünkü dilde sadece dil sadece kendini ifade etmek değildir. Dilin içinde duygu vardır. Sizin dediğiniz gibi felsefe vardır. O insanları anlama vardır, kültür vardır. Bunları anlayabilmem için, etrafıma adapte olabilmem için benim için dil çok önemli. Mesela Japonya'ya gitsem eminim oturur. Evet, kendime bu sefer de Türkçe,
1: hocam,
2: Almanca'yı
1: sayın
2: yasakladım.
1: Sayın hocam keseceğim çünkü süremizi çok aştık. Hemen bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Evet.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Hocam Sümeyra Ağköpür. Son bölüme geldik. Şimdi ilk defa bu soruyu bir Almanca öğretmenine soracağım. Bana bir kelime öğretin diyeceğim. Bu kelime bana gereken bir kelime olsun, bilmem gereken bir kelime olsun ya da sizce çok önemli, vazgeçilmez bir kelime olsun ki bana bunu öğretin, benim işime yarasın Almanya'da.
2: Şimdi Weltschmerz'ı demeyeceğim, bunun hakkında konuşmuştuk.
1: Evet.
2: Size yeni bir kelime katmak isterim. Waldbaden'ı seçmek istiyorum.
1: Waldbaden.
2: Waldbaden yani Waldbaden. Orman ve banyo yapmak kelimesinden oluşur.
1: Allah Allah, çok iyi.
2: Waldbaden benim için çok önemli bir kelime. Çünkü kendimi iyi hissetmediğim dönemlerde. Bir de benim işim çok sesli bir iş. Öğrencilerle iç içeyim. Her ağızdan bir ses çıkıyor. Kendimi rahatlatabilmek için Waldbaden yapıyorum ben.
1: Tam nasıl yazıyoruz? W-A-L-B-A-D-A-B.
2: Bayburt.
1: Bir dakika, o Bayburt'la girmeyelim. Bir dakika, tekrar başlıyorum. W-A-L-D-B-A-D-E-N.
2: Waldbaden.
1: Yani ne yapıyorum böylece? Gidip huzur duşumu yapıyorum.
2: Aynen. Orman banyosu yapıyorsunuz.
1: Orman banyosu. Vay, çok acayipmiş. Orman banyosu deyimine bayıldım. Yani sadece Almanca değil, Türkçe'de bir şey öğrettiniz bana şimdi. Vay be. Hocam. Maşallah maşallah, sizinle gurur duyuyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
2: Ben de davetiniz için teşekkür ederim.
1: Siz dışarıya ders verebiliyor musunuz? Yoksa bunun için de mi sizin makamlara başvurup liseye gelmek lazım?
2: Buyurun lisemize gelin. Size diploma verelim.
1: Ama zor.
2: Ya ben şimdi hiç Almanca bilmeyen kişiye Almanca
1: şey
2: dersi daha vermedim.
1: Peki,
2: ama akademisyen...
1: ilk benimle çalışıp intihara yönelmek ister misiniz? Herhalde hayır. Peki,
2: neden
1: zaten
2: olmasın?
1: Hayır, resmi olarak zaten mümkün değil. Benimle arkadaşlık ederseniz bana birkaç kelime öğretirsiniz herhalde. Çok
2: İnşallah.
1: Daha fazlası da mümkün ama tabii çok yoğun olarak çalışıyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için.
2: Rica ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım bu yaraları kim saracak?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM,
1: senin radyon.
2: Eşyalar toplamın seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: 3, 4.
2: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da askerliğin zorunlu hale getirilme yolunda olması veliler ve gençlerin tepkilerine yol açıyor. Şu an için zorunlu değil ama erkekler 18 yaşında bir yoklama anketini doldurmak durumunda. Bu da protestolara yol açıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir protesto gösterisinde aileler ve gençler toplumun giderek militaristleştirilmesinden endişe duyduklarını dile getirdiler. Gösterilere 13 yaşındaki oğluyla katılan velilerden biri özellikle çocukların geleceği konusunda kaygılı olduklarını belirtti, siyasetin izlediği savunma politikalarını eleştirdi.
2: Ich bin mit meinem Sohn hier, der ist 13 Jahre alt und ja, wir wollen einfach ein Zeichen setzen, dass wir das mit Angst verfolgen, was da die Politik im Moment macht, jetzt mit der Wehrpflicht und soll die kommen oder soll sie nicht kommen und es wird mir erstmal erfasst, alles wird freiwillig und da ist ja der Schritt relativ schnell, dass dann Zwang wird. Da wollen wir früh loslegen, einfach ein Zeichen zu setzen, dass wir damit nicht einverstanden sind.
1: Katılımcılar ayrıca savunma harcamalarına ayrılan bütçenin eğitim ve sosyal alanlardan kesildiğini savundu. Oysa Almanya'da kötü durumdaki okullar ve öğretmen eksikliği gibi daha önemli sorunlar olduğunu vurguladı.
3: Das, was mich am meisten stört, ist, wie viel Geld für die Wehrpflicht ausgegeben wird, obwohl es so viele andere Probleme in Deutschland gibt, wie die maroden Schulen oder den Mangel an Lehrkräften. Man sollte da eher die Gelder investieren.
1: Bir başka veli ise toplumun giderek daha fazla askerleştiğini düşündüğünü ifade etti.
4: Ich bin hier als Vater von zwei Kindern, ein Kind ist schulpflichtig. Mir ist es wichtig, hier Präsenz zu zeigen, weil ich auch ein Problem damit habe, dass die Gesellschaft sich militarisiert und die Politik quasi den Sozialstaat total runterkürzt zugunsten einer Militarisierung. Also Krieg ist eine schlechte Lösung in jeglicher Hinsicht.
1: Gösterilere destek veren bazı katılımcılarsa hükümetin sosyal politikaları güçlendirmesi gerektiğini söylüyor. Gençlerin geleceği için zorunlu askerliğe karşı çıkıyor.
5: Ich bin heute hier, weil ich die Jugend unterstützen will und weil ich gegen Krieg bin und gegen Aufrüstung und ich denke, die Politik müsste mehr in Soziales investieren, in Schulen, in Bildung und aufhören unsere Sozialleistungen zu kürzen, unsere Renten zu kürzen.
1: Almanya'da yeni askerlik sistemiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Öğrenci grevlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Bu arada erkek çocuklarına zorunlu tutulan yoklama anketlerine her 4 gençten biri cevap vermemiş görülüyor. Bu kişilere para cezası verilebiliyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.